Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Her bir adam cemiyetten ayrılamaydı. Her bir adamın yaşı ve bəxti başkalarından ayrılamaydı. Adam her vakit başkalarla alaka kıptırdı. Kişilik alaka, emeliyette bizden başkalarına kandak muamele kılışımız ve başkalarının bizge kandak muamele kılışıdan ibaret. Adamların dostlarına alakası şahsge, ailege, cemiyetge, dostluk, muvaffaqiyet, ilgirleş ve bəxt saadet elib geliyordu. Oxşaşla, adamların dostlarını bulmaslığı şahsge, ailege, cemiyetge türlük tragediyelerini elib geliyordu. Manumuşu təcrübe savaqla bugünkü kişilerini, kişilerin öz ara dostlarının muamelesi dəl bizdavatkan başkalağı yaxşı muamele kılış ikerlikten ibaret ortak bir xil tonuşu keltürgen.

Ağız süpüte de yergi taşlıvi etişki mu? Dessep ötüp getişki mu? Rəsim sızışkı mu? Ayır plan yasap, köktü pərvaz kıldırışkı mu boludu? Bir parça kağızının ne çıxıl tağdırı bulğa yerde adamın nemişkı bolmasın? Tağdır kağız qoxşaydı. Pekat bir xil ümit var pozisyonu saxlap qağanda, meyli onun da kandaq özgürüş boluşudun, kandaq oğunsızlık ve qeynaşlağı yolu qışıdın qat'i nazar, onun yanıla kımıtı boludu, depti.

dostum, siz erişmekçi boğa muhabbet, sizden muhabbetini yiz kılış ixtidarınızı bağlıqdır. Kırsant ya ki okurmalla daim menden, o min rastlı yaxş görəm dağın doğu diyen sualını en köp soraydı. Mən köpçülükke bir məhbiyyatlini etib berek. Mail siz söylün ya ki söylmən, əməliyyatda tallaş hukuki ızcıl sizin kolunuzda. Siz kancı ixtidarlıq bolsanız, muhabbetini yiz kılış ixtidarınız şunç küçlük boludu. Eksçe, energi yarınız kancı tövən bolsa, ətrafınızdaki kişilerin həmmisi sizge köngül bölgən, yardım kılgan təqdirdimu, siz belkim yanıla muhabbetini yiz kılamaslıqınız mümkün. Məsəlinin qızıqarlıq yeri dəl manımış yerde. Biz bu xil əhvalda turuvatqanda bir tərəbdən daim yenimizda bizni çürgüləb yürgən muhabbetin özümüzü qacırımız. Yani bir tərəbdən həmmil yerde başqaladın muhabbet tələb qılımız. Hatta etrafımızdaki kişilerin özümüzü köngül bölmeydi qallıqıdın, özümüzü söymeydi qallıqıdın ağırınımız. Nurgu yılla ilgirki bir iş esimde, aynı çağda şirketimizden kurulğunuğa bir yıldan aşqaydı. Hatta işçi xizmetçiler ve hocayını koşqanda pekat bir neçil adam bar idi. Her bir adam koşumcu vazif öde etdi. Kurugucu bolu süpüdüm bilen, mən bu tabi halda bunun sırtı dəməs idim. Her günü intayın aldıraş boğaşqa, besimim mu naiti iğir idi. Bir qetim şerikim işkimiz yığın içi batqanda toxtuma yutulup gettim. O naitimi ciddilişib, köngül bölgen halda aram ilişimni, salamatlıkı deyqat kılışımna əskertdi. Esimde naiti inik durubdu, aynı vaqtta onun mağı köngül bölgenlikini kılcı hes kılmağan idim. Mən aynı çağda şirketinin asaslıq lektoru boğaşqa, eğer ağırıp qalsam, şirketinin neticesi ve ticaretine zor təsir körüstü mən, onun mağı köngül bölgeni, şirketinin məsulatıqı köngül bölgeni dəb qarğan idim. Bıraq nurğun yıllardın kiyin, mən özüp yetilip, kalbim barğan zirə küçəydi. İşki özlük tuyğum barğan zirə küçəydi. Bu çağdaki, minin ətrafımdaki kişiler bilen buğa münas ve toğırsızdaki tonuşum, ötmüşdiki mən bilen pütüllay oxşuma etdi. Mən həmişə ətrafımdaki kişilerin mağı buğa muhabbetini yiz qılattım. Adamlarla əməz, hayvanat, ösümlük, hətta bütün dünyadın ulanın mağı buğa muhabbetini yiz qılattım. Kiçikini işladınmı çoğunqır muhabbetini yiz qılattım. Bununla əgişib, tolup taşqan minnettarlıq və bəxt tuyğusu çöbətdim. Məsələn, bir qetim şirkəti jığın içilip oğandın kiyin, köpçülüknün həmmisi jığın zalını çıxıp getdi. Mən yani öz ornumda, kolumdaki işlerini bir taraf kılıp atattım. Bir demdin kiyin, şerikim işini içip kırıp geldi. O bana hoş yedi, həmmil yerini kaplap durduğun bir istakan kahve elip kırgan idi. Mən bir dilla özümünü en dayın bəxtli kes kıldım. Həm onunğa, vah, nemdigen payzi, siz nemdigen yaxşı, rahmet sizge. Bu qahvani sizge mən tayarlamadım. Yol dışınız yandıgı işxan diken tuğ, o sizge tayarlapdı. Mən pəqat onun yardımlaşıp əkirib bərdim xalas, dedi o külümsirəb durup. Bunu anlap, bəxt üstüge bəxt qoşulğandak tuyğuğu kilib, vah, bu bir istakan qahvaga işki adamın mağa buğa muhabbeti sınıbdu əməs mu, mən nem degen tələylikə, dedim. Şerikim ağızını etib külgünücə çıxıb getdi. Mən naid xoşal halda, qahva işkəş xizmetimde dağımlaşdırdım. Oxşaş adamdan kəlgən köngül bölüşkü qarğanda oxşaş mağan yesiyat meydanda turğan özümnün erişkən təsiratımı tüptün oxşumaydı. Bunun adamdan kılgan işi bilən ancı çoğumun asıviyyeti yok əlbəttə.

Bir qetim körüşmeginimge 10 yıl bolgan sabaqdaşım Dabin bilen körüştük. O çağda onun köngli kız dost işkisinin münasibeti toğrusida bir aram idi. Dabin o kızını yaxşı görätti. Onun täsirläp berişçe o kız naayta aqıllıq, iqtidarlıq, latapatlik, aile ahval yaxşı, çıraylıq hem güzellikten huzurluğunu alaydıgan bolup, Dabin kızcağının mı özünü yaxşı gördüğallıqını es kılgan idi. Ula uşırışıq çıkanda daim yerim keçegici muğduşup qenişmaydı ikan. Dastlabki mezgilde ulanın hizmeti kançılık aldıraş buluşudan kat'i nazar, her haftada vaqt çıkarıp bir neçik etim körüşüp durdu ikan. Lekin hazır nemişkikin ulanın münasuveti ahırlaşış kırdabığı berip qağankan. Ula hemişe sebepsizli uruşup qalı ikan. Yani kilip her qetimliq cidalının sebepinin tılğa alğıçılıqı yokkan. Ulanın cidalışıp qilişiğa mundaq bir iş sebep oğankan. O kızının iPhone yan telefonu buzulup kaptı. Dabin onunğa yeni bir yan telefon ilip soğuğa kılmakçı boptu. Ama işkisinin münasuvetinin əmdili başlanğalıqı, kızının karakterinin naayeti mustaqil işkalliki, başlala bunda kımet narsını soğuğa kılsa, bir az edepsizlik boladıqan dək eskipti. Yani kilip bu dostum bir işla toğırsı da bekli işkilindiğen sözgür boğaşqa, bir demlik tez ideyi küreştin kiyin, ündidarda, ''Mən işletip atkan iPhone'ni avalsızgı soğukıp duray. Mən bunu cıxma işletip getmigen. Onun üstüge yeni bir sınımı tan işletip atkan dikin.'' Dabdu. O könlü de, ''Muşunda kılgandıla, hem yıqılıqını işbadiligili, hem kımmet narisi soğuk kılıp, bunda kılıştan teğip payta meslekedek tuyğu berip koyuştun saklanğılı boludu.'' Dab oylapdu. Netice oylumuğa yerden çıkıptu. Karış tarap yerim küngece cevap kaydırmaptu. Dostum tınır kaptırganda karış tarap, ''Siz meni nemkeş narsı işiltişki layık dap kaldınız mu?'' dap cevap kaydırıptu. Bu çağda dostum beşidin çakmaq soğukandak bolup, beş qeyip közleri torlışıp getipti. Bu işkisinin kandaq mı münası ötüp olsun? Şunun bilen, Dabin dərhal tüşendürüşkü başlaptı. Neticede tüşendürgen seri əhval teximi yamalışıp getipti. Bu işini ahırda özül kesil tüşendürəməpti. Yani kilip, Dabin'nin etişçe nemişkikin özümü tüşendürelmeydiğen bir kıl tuyğuğu kip kaptı. Bu hikayeni anlağandan kiyin, könlümde, özünün şu derecede yaxşı körülgeldeki işlenme güdek, bu kız nemilani beşidin keçirgendu, diyerlerine oyludu. Kiyin, bu işinin tegi tekti aşkarlandı. Dostum, bana o kızının ilgiri əsləşini xalımaydıgan ötmüşünün boğalıqını etip berdi. O ilgiri devletimizin Şangan rayonudaki bir aylan bilen arlaşkanken, kiyin onun ayalı barlıqını bilipdi. O azap içide ayırılıp getişini oylavatkanda, özünün bu erdin hamıldar bop qağalıqını bayqapdı. Ahırda Şangan'daki bir doktorxanı da öz yalğız yengipdi. Arıdın Nurgun əgir toqay və qalikla bolub, bir işke yığız gəpilən bu muhabbet hikayesini təsvirli səkmü, onun aynı çağda qancılık ümitsizlengenliki həm həsirət çəkkenlikini hesqiqli boludu. Şuna qarmaqqa o rəsimdə naid yaş körüngünü bilən, bıraq o 3 yaş kırgə oğlu bar yalğız anı idi. Şunundula bu kızının nem üçün nem keş nərslərgə bunç səzgür bop getirdiqallıqını bildim. Mən bu sabahdaşımğı yastaşlıq kılmay turamaymən. Muşundaq bir kızını yaxşı görüp qalsa, qançılık muhabbet ata kılganda, qarış tərəp andın özünün yaxşı körüldüqallıqını yes kılalaydı. Bəlkim, nəticə, Dabin qançılık muhabbet ata kılıştan qat'i nəzər, qarış tərəpinin yaxşı körülüşüge tayarlıqı bolmısıla, o qançılık kılsımı paydası yok. Çünki, bir adam özünün yaxşı körülüşüge ərzidiqallıqı işenmigəndə, başqala qanda kılıştan qat'i nəzər, o haman sizning onu yaxshi ko'rmaydiganligingizni isbotlab beradi. Uning ustiga Dabin mu shartsiz muhabbat ato qiladigan mangulik devikatlar emas. U sezgur bo'lib, ishlarni tangsab, o'z foyda zeyninning lig'imini yeydi. Ya'ni kelib, uning muhayli nuqsonlari bo'g'ashqa, bu qitimliq muhabbat iniqki bir-birini darslik bilan ta'minlaydigan bir qitimliq ugunish purustiga aylanib qoladi. Andin har qaysisi qarish tarafni bir mazg'il unutolmaydigan kechirmishni beshdan o'tkazadi.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, Абдулт қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Сағламлық дастықынымызда.
9: Halındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız, hatırcam situ alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
9: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
8: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş boyunca ügünüş terbiyeni kanat yaydırıp, partiyelik kadrla, bulup mu rehberi kadrlarını halk için siyasi netice yaratış. Emeli işler şarkılık siyasi netice yaratışta Çin turuşki yetekleşine karar kıldı. Çinhua daşyosi Xi Jinping yeni devir cüngoçu sosyalizm idisi tatqiqat yurtunun başlığı Aysilin mundaq dedi. Başucu Xi Jinping siyasi netice karşı meselesine baştan ahır yüksek ehmiyet verip, bir qatar çonkur oylunuş ve iniq körsetmelerini çıkardı. Yerlikten merkez gece, başucu öz emeliyeti arkalık aldı bilen ülgü bulup, bütün partiyaya ülgü tihlep verdi. Bu yıl, bu muhim yılda, başucu bütün partiyada toğra siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş boyunca ügünüş terbiyeni kanat yaydırışını ilgiri sürüşünü oranlaştırdı. Bu, partiyelik kadrlarının idisi ve herkitiga kartılgan bir kıtımlık muhim toğırlaş bulup hesaplandı. Yani, siyasi neticini kim üçün yaratış, kandak siyasi netice yaratış, nimige dayanıp siyasi netice yaratıştan ibaret tüp meselini yakşı el kılıp, emeli işleş, mesuliyetin üstüge iliş arkalık, cüngoçi zamanı birleştirişini tırışıp ilgiri sürüş gerek. Çağalık demiliş emdeli ötüşü bilen doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş boyunca ügünüş terbiye bütün partiyada kanat yaydırıldı. Bu yıldın bu yan başucu Xi Jinping, devlet içindeki hizmet tekşürüş ve muhim yığıllarda doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüşünü köpkitim takitlep bütün partiyada ögünüş terbiyeni kanat yaydırışka inik yönülüş körüstüp verdi. Xi Jinping mundaq dedi. Biz, xalqni hammadan a'lo bilishda boshdan oxir ching turib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amaliyotni ko'rsatib, amaliyot xalq tarixning siniqidan o'talaydigan amaliy natijalarni yaratishimiz kerak. Boshchining yetakchiligida joyla, tarmoqlar, umum uchun partiya qurish, xalq baxt yaratish, ilmiy tadbir belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlashni umumiy talab qilib, ugunish tekşürüş, tüz dişini bir gavdilaştırıp, ilgiri sürüşünü tutku kılıp, doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş boyunca, ögünüş terbiyeni köngül koyup teşkillep yolgu koyup, 15. beşilini yakşı başlaş, kademini yakşı ilişka türkü buldu. 7. ayının 30. günü, başucu Xi Jinping, Cungo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun jığın gireyese çılık kıldı. Yığında mundaq tep körüstüldü. Toğra siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körüstüş boyunca ögünüş terbiye neticelerini müstehkemleb ve kengaytıp, her derecelik rehberi kadrlarının tekimi kötürengi ruhi alet bilen yokur sübetlik terakiyatta özlüksüz yeni netice yaratışığı türkü buluş gerek. Partiyenin umumüzük katlık idar kılış mengüyü devamlaşıdı. Yeni yıl kırışı bilen başucu Xi Jinping, 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin 5. Umumi Yığında Muyum Söz

Ürgünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ürgünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ürgünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arap Atasanya. Biz bugünkü ürgünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 5. ayının 28. günü, Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlıq akademikla yığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlıq akademikla yığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işgâ aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özenca. Dönüklü olan stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadında bolğandak biz bu bir qanç günlük programımızda Aysügül Qopurnun Tarım Jurnalda elan qılınğan Söyleş namlıq powestinin aldıñkı sınını anlatqandıq. Gülçehre, İlham ve dostu Nadirenin medet ilhamları bilen aspirantlık imtihanından ötüp İlham Başşehir getip geldi. Şu günlerde o İlham havasından nefes aladığan bu şehrini, o daim körüp

Kırdığan asman, ulmağıdığan yollanı körüp, özünün jürgü bilen İlhamın jürgünün bu şehirde tən soğuk atkallıqıdın tolımı hayacalandı. İlham bilen tez rak körüşünü istedi. Ama o özü pekatlı oylamağın bir cayda, özü körüşünü pekatlı oylap bakmağın bir halette İlham bilen tasadibi uçuruşu kaldı. Ondaq da İlhamın etkalları rasmıdı. Gülçehre bu işkı nisbeten kandak pozisiyadı bola. Bola kızıqsağla, deyiktağla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaştırılığın Aysugül Qoparının tarım jurnalı ilan kılıngan Söyleşnamlıq polisinin devamıdı bolsın.

yumu koşuldum. Kiyin ayalım hizmetinimi yurtkı yötkep kızımını ilip ketip kaldı. Erlik horurum kattık azar yiyen idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içinde bundak özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındak çüşküllükte ötüp gettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgüm muzlap açık bir hesret kadak bop kağan idi. Kiyinkeli men Cennet'teki koş erik kentik hizmetge düştüm. Uzak ötmeyi sizni uçurattım. Şu gündüm başlap minin günlerim menelik bəxtlik düz ilişki başıldı. Neymiş kudur sizni bir görüplü yakışlık eskigan idim. Siz minin kalbimdeki muzlanı eritip illik tuyğulanı atakıgan idiniz. Bara bara sizge boğan yesiyatım çoğunkurluşup çoğunkur muhabbet şekillendi. Men sizning meñişleriniz, gep qilishlaringiz, qapaq turishlaringizni yaxshi ko'rdim. Hatto sizning kiyimlaringizdagi tugmining shaklini, chaç qisqichingizning rangini ham yaxshi ko'rdim. Siz mening hayotimni qaytadan yashnatgan, menga hayotning go'zalligini qaytadan his qildirgan edingiz. Yiqishligingizda hammani unutdirguvchi sehrli kuch bor edi. Men sizni sevgan edim. Sizni umrlik mahbubam qilib tanlagan edim. Gep şu yere kegende Gülçehre'ye yığı yamaştı. Ama ben kent hizmetini ahırlaştırıp kaydıp gelip uzak ötmeyi tasadı bir halda burunku ayalım doğrusuzluğun haberlerini anlap kaldım. Sizge neymesini dey, kandak dey. Ayalım kökrek rakı gırıp darbop gelip yurtdaki doktorhanda davalını bitipti. Ürümçe gelip çoğun doktorhanlada davalı dışka unumaydıken. Kişini tekimi azaplaydıgan reallık şu ki, bu diagnoz ayalımı 3 yıl burun. Mən işkiri ölgede tərbiyelini vatkan vaqtı koyulup diken. Bicar ayalım özün saqaymay mən dəp qarğaşqa, bu kiselinin davalı diş ceryanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün mağın jükbop qeliştin ənsirəp, məndin acırış arqılıq azaplı özüge eylip qelip meni bəxtki eyliştürməkci bop diken. Mən onun bu azaplı talışı, hem bu tanışının arkası ki güçlük muhabbetin kılçı habersiz halda onundan nefretlenip gepti mən. Demek, mən ayalımın çoğunkur sögüsüge karızlar boğan idim. Aş günlerde sizden vazgeçini bedel kıldığan tanış aldı da kançilik pıçılanğalıqımdan siz habersiz. Ama çoğum yes kalanaysız. Mən ahır karar çıkadım. Yurtka berip ayalımdan kaydı toyxeti aldım. Hem onu kaytırıp geldim. Ben çin muhabbetim bilen onun sövgüsüge cevap kaytırışka tırıştım. Onun yeniden bir gün mü ayrılmadım. Bu ceryanda her işkimiz sövgü üçün bedel töleşinin ne kadar kımmetlik ikerlikini, onundan kildiğin huzurunun tendasız ikerlikini çoğunkur yes kıldım. Muhabbet, barç kisellikinin, peşkerlikinin davasıdır diyen geprasken. Bana, bir yarım yıllık sistemlik davalmış neticesi de ayalımdaki rak hücreleri bütünle yok olup ayalım sakayıp kaldı. Ben hem kızım için ailemizin kaydını yorulttum. Her gidim ayalımın kaydı tekşürüşke ilip bağınımda tekşürüş neticesini alıp çeksiz hoşalık çömümüz. Hayat bilen mamatlıkı çedildiğin kaygı ve şatlıkının turmuştaki adetki kaygı ve şatlıkları siliştirganda kancilik vezni balıkını siz düşünürsünüz. Doktorlar bunu mücize deyişti. Şundak, bu del muhabbet yaratkan mücize.

İlham sözləyətqanda Gülçəhrə onun gözlərinin iftihar bilan çaqnab ketganligini gördü. Mən sizning meni chin ham pokiz tuyg'ularingiz bilan suydiganligingizni bilaman. Sizning suyguingizga erishganligim mening baxtim. Sizni suyish ham sizning suyguingizga erish jarayoni ziyoda go'zal bir jarayon. Shundaqla butun hayotimni nurlantirib turadigan qimmatli aslimi. Sizga bo'lgan muhabbatimni men shu chaqdagi eng go'zal tuyg'ularim bilan bildi o'rab, qalbimning chuqur qaytiga o'rnashtirganman. Ayni chaqda bularni sizga aytmaganligimdagi sabab men bizning suyguimizning oddiy o'zingiz kunib qolgan yo'lda davomlashayotgan hayotingizga o'zgarish olib kelishini. Intilish, ilgirlash ham qimmat ato qilishni umid qilardim. Shunga bu jarayonda men sizga izchil yetaklaguchi, ilhom beruvchi, haydovchilik qilguvchi o'rinda muomala qilib keldim. Siz haqiqatan dono, aqlli ayolsiz. Odamni suyundirgudek darajadagi natijalaringiz bilan bu suyguning umidini oqladingiz. İlhamning ovozidan hayajonlanganligi chiqib turardi. Ko'zlari Gulchehraga 2 yil burunqidakla suyunish ilkida qarab turardi. U so'zni yana davomlashtirdi. Suyulish bir baxt. Suyish uningga o'xshamaydigan uzoq muddatlik yana bir xil baxt. Chunki suygan odamning qalbida bir go'zallik, tugamas suygi bo'lganligi uchun ma'lum shayini yoki odamni suyalaydi. Bu jihatda siz baxtliksiz ham tangdashsiz go'zalsiz. Siz mana shu go'zalligingiz bilan hayotni suyalaysiz. Hayot hammamizga to'xtamay izlaydigan, izdeganlarimizga yetgandan keyin yana yangi istaklarning o'tida kuydigan mangulik ma'naviy intilish ato qilgan. Bu suygu sizning qalbingizni tovlaydi. Yana bu go'zal manzillarga talpindigan arman kuch-quvvatlarni beradi. Sizning aspirantlik hayotingiz sizning muhabbatimni bekrak hayajonlantirgan natijalar ichida o'tdi. Shu chaqda siz nurg'un kishilarning hurmatiga, havas qilishiga, suygusiga erishsiz. Sizning kasbingiz bir buyuk kasb. Bir parcha yaxshi rasmda bir fikr, bir ideya va bir ruh bo'ladi. Siz shular orqali boshqalarning hayotiga ma'no va go'zallik bera olasiz. Bu hayotdagi ulug'vorlik Gulchehra. İlhan sözünü axırlaşdırdı. Arnı sükut qapladı. Gülçehranın qalbida açıq bir hayacan daval qoydu. Axır o titrəb turğan avazda İlhan, siz süyüşni, süyüşni bildiğin muhabbətlik ər. Mən meyli qandaq əgər toqaylıqnı başdan keçirgən bolay, ya ki azablağı yüzləngən bolay, sizdən süyüyünüzgi nail bolalıqan ikən mən özümünü bəxtlik hesablayman. Bu hayatımda sizni suyganligimga mangu ökünmayman. Men bu suygini menga ato qilgan güzel tuyg'ular bilan o'rab, qalbimning chuqur qaytida saqlayman. Baxtli bo'ling, ayolingizni qadrlang. Suygi bilan azob, umidsizlik bilan irodaning olmishib turgan holati Gulchehraning ko'zlarida ifodalanib turardi. G'ayratli bo'ling Gulchehra. Tehimli güzel kelgusi oldingizda. Oğuşsuzluq və qeyinçiliqi yoluqsınız İlham aqqanı sizgi yardımda buludu. O, İlham bilən xoşluşub, sətqi çıqqanda, şəhər qoğum qaranqılıqıqı çömgən bulub, Gülçehranın qalbigə qoğumgu oxşaydıqan xərə toyğula yeyilmaqdı idi. Şu keçə Gülçehra uyuqsız tanat qozdi. Onun xiyalları onu qax ötmüş qoynuqı sörəb kirsə, qax kəlgüzgi ilib baraddi. Uzundan buyan ruhini egilib turgan ilhomning obrazi birda yo'g'inib, birda kichiklaydi. Shu kecha uzoq vaqt ziddiyatli xayollardan keyin qalbidagi qizg'in hissiyot, yurakidagi o'tdek talpinish, ko'nglini mast qilguvchi shirin tuyg'ular sukut ichida tinchlanib qoldi. Uning qalbidagi barliq gumon, dilg'ulluq va ochiq chiqirib tashlanib, uning o'rnini suzildirgan sof muhabbat, g'urur, iftixor egalladi. Onun qaranqılışıb durğan qalbi asta-asta yorışqa başladı. İlhamın obrazı yana aşı yüksək qaldı da onun qalbədə qeytib qaldı. Gülçəhrə xuddi səbi balının yoldaki taşlarını teyiriş bilən bob gedib, yol boyudaki çıraylıq içilgən gülünü yadıdın çıxırıb qoyğunuğu oxşaş, özünün sövgü qaynımıqı çöküb gedib, hayatının başqa nuranlıqı və güzəllikini körəmi yerlikini yes qaldı.
Үрімченің сәгек, сүзік, салқын сәхірі. Гүлчехра орындан тұрып наштық қалды. Андын бір стыкан қақ вә ішіп, мәктебеге қарап маңды. Ел бойдеке гүлге яқ, дәлдарақладын хүші тарқылып тұратты. Сәхір қуяшының отқаштек, чырайлық, иллық нұрғы чөмілген шәхір оныңғы күліп қараватқандақ қылатты. Ташының әйвәтлік гүзел сәнәт бейнасы ярқын нұрлағы чөмілген болып, қоя оныңғы қарып, құчығыны кәң ечіватқандақ тұратты. Оның егіз зылва қаныты, ақ сүзік чырайы, сарғыш, құйық чашлары қуяшының өмірге толған иллық нұрғы сыңып кетіп

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Burun acep bilmepti ki hemen.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetli yüz abroyunu sakla şerti veren biri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yak. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Михайлов мо маҳорат тоғрисида гап болғанда өзіні мақташның зөрүрейті жоқлығыны яхшы білетті. У өзінің пүттірген ва пүттірмеген әсерлердегі кемчіліктерін сезіп тұратты. Бұл рәсімнің жүзідегі у дағланы тазалағанда ихтиятсызлықтан бұзып қойған жерлер болып, оны әмді түзеймен десе, пүткіл рәсімді бұзып қоятты. Hozir mu u har bir personajning badanida, yuzida rasmni buzib turgan, tozlab yetilmagan narsalarning bor ekanligini ko'rib turibdi.
1: Agar siz boshqacha o'ylab qolmasangiz, aytadigan bir fikrim bor edi,
0: dedi Gollini shef. Yaxshi gap,
1: men sizlarni ko'rsatmalay deb turardim,
0: deb javob berdi Mikhailov. Çırayığa məcburi külkü yürütüb.
1: Siz rəsminizdə İsa'nı ilah əməz, adimi ilah qıpsızıbsız. Bəlkim məqsəlt küşündək sızğan siz. Mən İsa'nı qanda qılıb könlümdikidin özgü çıxıbsız alay mən.
0: Dedi Mikhailov səl tutulub raq sözləb.
1: Oğu şündək. Əgər könlümdikini eydişki icazət bəsiniz, Rəsiminiz nuqsansız sızılğan. Mənim bu fikrim onun heç qandaq zərər yetkizənməydi. Bu, mən bir adamın fikri. Sizin mi öz aldığınızı oyluğunuz ba? Məqsidiniz mi oxşumaydı? Amma İvanovnu alsaq, əgər İsa'nı tarixi şəxs orna qışırıb qoyduğan bolsa, O çağda onun heç kim sızıp baxmağan başqa tarixi temalarını tanlığını yaxşıraq.
2: Lekin bu sənət üçün intayın büyük bir tema emas mı?
1: Əgər məqsədlik izdənsə başqa temalarını tepilidi. Bu yerdəki məsələ sənətnin talaş tartış və münazirə yol qoymaslığıda. İvanovnun rəsmini görəndə dinsiz mi, dindar mı, bu ilah mı, emas mı deyə soraydı. Bunun bilan adamlar ortaq bir təsiratğa ega bola almaydı.
2: Nima uchun?
0: Dedi Mikhailov.
2: Meningcha, o'qimishli kishilar bu masalani talishib o'ltirmaydi.
0: Gollonishev bu fikrga qo'shilmay, san'at uchun ta'sirot birligi kerak degan fikrda ching turib, Mikhailovga radiya berdi. Mikhailov hayajonlanib turgachqa, o'zining qarshini himoya qilish uchun hech nima deyolmadi.
3: İşçilerini kapitalistlerin ezivatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgeknin varlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Talant degen bu söz ulanın karışça akıl ve hissiyat bilen münasibeti yok. Fizyologiya cihetteki tuğma kabiliyetke yakınrak bir nersiydi. Ula ressamlarının barlık es duygularını şu karaş boyu düşündürdü. Sözlerde talant sözünü nait köp işletti. Çünkü özleri kılç düşenmeydigan nerslerini şu söz bilen yepip perdazlaması bolmaydı de. Ula Mikhailov'nun kabiliyetini inkar kılmadı. Ama malumatının yetersizlik edin şu kabiliyetini toluk cari kıldıralmagan deyişti. İşki balının resimi üççilisinin kallısı da çoğunkur təsir kaldırgaçkı mı? Şu resim üstü de köpürek gəp kılıştı. Hakikaten çıraylıq sızılıptu. Ne mi degen saddı sızılgan? Kandak muhabbeqiyetlik çıkkan? Bu resimden kançılık esil sızılganlıkını onun özümü bilmeydiken? Dedi Vronski.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de horor degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvatsan. Balağı tıkıvatsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben ne mi kıldım demsen? Ne mi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızga talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkilimek için olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızga teklif koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp ben sana yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp sen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. Bu nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Anglavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı meşhur romanı Anna Karenina.

0: Mikhailov balalarının rəsmini Vronskiyə sətib bədi. Həm annanın rəsmini sızıb berişki maqul bulub, deyişkən künə ulanın öyüyə kilib işini başlap kətdi. O annanın rəsmini 5 parça sızıb, ən axırda həmmini heyran qaldırgan. Bulub mu Vronskiyini heyran qaldırgan bir parçasını sızıb tamamladı. O rəsimdə Anna özgü kuyup koygandak okşaplı kalmay, alaydı bir güzellik ige bolgan idi. Kızık iş. Mikhailov Anna'nın özgü has uxul alaydı güzellikini kandak baykagandı. Anna'nı mendek çüşengen, mendek söygendila, onun en şu en söyümlük royi kıyapetini baykagalı bolattı o. Ойлыды Вронски ішіде. Растыны айтқанда, оның өзімі Аннаның ашу сөйімлік рой қияпытыны пәкәт мұшы рәсімділла әқиқи ес қылып еткен еді. Аннаның бұл қияпыты шүнчілік тоғыра. Шүнчілік әйнен ібадыленген болғашқа, оны көгелдәнің әммісі özlerini xuddi onun şuhul royi qiyapıtı bilen burun dullu tonuştak yiz kılışıp kaldı. Mən şunç köp vaqt tırışıp sızıp mı oxşutanmağan idim, dedi Vronski, özünün annanın rəsimini sızgallıqı toğırsıdı sözləp. O bir qarapla şundak yaq sızıp çıxdı. Maharet digen muşu da? Aldırma, dedi Golunishev onunla təsəlli verip. Onunca Vronski talant kımı hem sənətte yüksek bilim gibi ilgiydi. Golunishevnin Vronski'ni talantlıq dəb işin işigi səbəb bolğan yeni bir iş, o özünün maqalıları və pikirlərinin Vronski tərpidin maqullunub və maqtab turluşuğa muhtaj idi. Onun o iyicə maqtaş və maqullunuşla iki tərəbdə tən buluş gerek idi. Mikhailov yat öyde. Bolup mu Vronskiy'nin dağıtısı da özünün rəsim xanısı dikidek erkin bolalmay vatatdi. Xuddi başka bir adam qiyapitigi kırıp kalgan dek. Ulağa xuddi öz hürmet kılmaydıgan adamge yekilli iştin korkan dek özünü kaçırıp muameli kılatdi. Vronskiy'ni Janabı Aliyleri edep ataytdi. Vronski bilen Anna kanç tussumu ulanın üyüde zadılı tamak yeme itti. Resim sızgılı bağandın başka çağlarda bir bakma itti. Anna özünün resimi üçün onundan bek mi razı bolğaçkı mı, başkalağı karganda onunla bekerek kızgın muameli kılattı. Vronski tekimi şundak idi. Bolup mu onun özü sızgan rəsimdəgi bolğan qaraşlarını bəkmə anlıqısı bayıdı. Golunishev pürsətini qoldun bəmək, özünün həqiqi sənət qaraşlarını Mikhailovnın kallısıqı quyuş qıtırışatdı. Şundaq bolsumu, Mikhailov ulağa oxşaşlı suğuq muamili tutatdı. Anna onun özgü köpürək qarğısı barlıqını sezib duratdı. Amma o, Anna bilən paranlı işitin özünü tartıp duratdı. Vronski onun rəsimleri toğırlıq gəp kılsa, o cahillik bilen cim turu velip gəp kılmaydı. Başkala Vronski'nin sızgan rəsimlerini körsəsi mi, şu cahillik bilen oxşaşlı gəp kılmay turu olatdı. Muşu haletlerden, onun Golunishevnin gəplerden bizarlıqını, söz mü qaytırğısı kəlmey vatqallıqını bilgili bolatdı. Ula Mikhailovnın daimli hapı yürüydüğün, əmmigili düşmellik bilen qaraydıgan mecazini obdallı bilip kalgan dinkin, asta-asta onundun zerikişki başıldı. Rəsim sızılıp bulup, ula Anna'nın acayip nəpsi sızılgan rəsimini kollırgı elişkan dinkin, Mikhailov ulaninkigi ayağı basmadı. Ulamı onundun kutulğını xuş buluşdi. Golunishev әммісінің қиялды ба пікіріні, яғни Mikhailov Vronskiyға рәш қылып қалған болыс керек деген пікіріні бірінші болып әйтті. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıqaysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Likin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayılınıp durgan dek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Сағламлық дастықынымызда.
10: Talondaki içkilik kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
11: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
9: Sağlamlık ayıqımızda.
12: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
10: Velisbit bilen işgı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
10: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
10: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaç.

körüş dairesi başka kuşlarınki yetmeydi. Şuna ulanın boynunda özgüce tedirici terakiyet yüz verip, beşinin ayrılış dairesine çoğaytkan. O arkalık özdün körüş bulunu toluqlayalaydı. Bırak tabiat dünyasında bir hıl hayvan müşk yaplaklığın eksici bulup, onun közü aynılıkla kalmasından yine iki közü ayrım ayrım alda, oxşaş bolmagan yönlüşke burul alaydı. Karmak kudu mekanikli kurulmuğu oxşaydı. Bu del hamilyonun alaydaliki. Hamilyon derekti yaşaydı. O tülü bilen derektiki küçük kurtlarını tutup yeydi. Beden uzunluğu aran 51'den 52 cm'e çıkıyordu. Herkete nahayeti asta. Hayvallağın nispeten etkanda herketinin asta buluşunun yakışı tarifi şu ki, sıklık serpiyatı az buludu. Ve köp yemeklik tap almağın aletim o aşkanmaydı. Lekin okşaşlı bir ziyalık tarifim var. Yani olcu izleyende herket canlıqı tüvelleb getirdi. Olcanı asalık kaçırıp koydu. Şuna hamilyon özünün közünü tedirici terakki kıldırıp telekamerağı aylandırgan. İki gözü beşinin iki tarifi de yukarı tüven 10 solğu ayını alaydı. Bunda boğanda özünün etrafıdaki boşluğunu pütülleydi de köreleydi de olcu tepişi teximi kolaylık ve yukarı önümlük buludu. Yıl boyu orak olup yaşaydıgan kargo çaşkanının közünün ornu pütülleyi teri bilen kaplangan bulup, bunda göz almışsın kurulması yenili mevcut bosumu, lekin iktidarı pütülleydi de yok algan bulup, en köp boğanda pekat kuva nur özgürüşünüle sezalaydı. Hemimiz korkuduğun yılanın körüş kutu asasen nacar. Yılanın körüş sezimi iktidarda infira kızıl nur induksiyası var. Bazı yılanın eğizinin etrafı da koğuz oymini de patıldığın temperatura sezgücü əza var. Bu əza ayvalla çıkargan ısıqlık radiyasiyasını yığıp, ulanın minisinde infira kızıl nurluk oranını körüstüp berdi. Bundaq boğanda yılanla olcını asan tutalaydı. Qadirlik dostlar, tabiat dünyasındaki dal daraxtlar, mayli daraxt qoli yoki daraxt shixi bo'lsin, asosan silindr siman bo'lib, bu o'simliklarning o'rtaq alohidligi bo'lib qolgan. Undaqda, nima uchun o'simliklarning qoli yoki shixi boshqa shaklda bo'lmay, silindr shaklida bo'ladi? Aldı bilen, silindir şekillik derek huli ve derek şakları derekden özçüge tekimi paydalıq. Derek özlüksüz özüdü. Bu mezgilde ulanın derek huli bargan seri tonluşudu. Ama derek kancı çoğun boğan seri çünkü köp ozuqluğu ihtiyaclıq buludu. Ondaq da kanda kılganda ozuqluq tərkibini en zor derecede aşırıqlı buludu. Bunun cevabı sümürüş iktidarını küçeydiş. Adet kekvalda derekden ozuqluğu yıldızdan sümürüldü. Şuna derek kancı çoğun bolsa yıldız sistemsi çünkü terakki kılıdı. Yıldız sistemsi kançı tərəqi qığan dərəqnin yaşayış iqtidarı mı üçüncü küçük buludu. Dərəq sağlam üst betiliş üçün dərəq yıldızın ozuqlu qubul qıludu. Su tərkibini dərəq qoli və dərəq şaxlarığı köprək yötkəşki toğır kiludu. Bunaq boğanda dərəqlə bük baraqsan üsudu. Dəl dərəqlədə toş rolunu oynaydığını dəl dərəqlədəki ötküzgüş neycə və qalvırsman neycələ bulub, ötküzgüş neycə və qalvırsman neycinin sanı kançı köp olsa, dərəqnin ozuqlu qumadılanı toş iqtidarı üçüncü küçük buludu. Ama kanda kılganda tom inçkiliki mukumlaştırılgan daldıraqlaya teximi köp boşluk hazırlap, bu ötküzgüş neyciler ve galverlani orullaştırılı buludu. İgizliki, astı yüzünün aylama uzunluğu oxşaş boğan ekvalda kayısı şekildeki daraqolunun acimi en çoğun buludu. Bunun cevabı dal silindir şekil. Tik 4 bulun ve 3 bulunun acimi silindirin ikiden çoğun bulmaydı. Eğer egizlikü oxşaş boğan ekvalda silindirinin acimi bilen oxşaş boğmakçı bulsa, çoğun aylama uzunluğuna şürüş gerek. Tarakhlarga nisbatan mı şundaq? Eğer başka şekilde bolsa, onun aylanma uzunluğu teximi çoğun boludu. Bu eniq ki, uzunluk madalarını teximi köp sarıp kıludu. Mana bu, silindir siman cisimlerinin turmuşumuzda en köp uçuraydığının sebebi. Məsələn, mineral su botoksi, su turbu siye qatarlıqlar. Şuna, oxşaş uzunluk madalarını sarıp kılığa nekfalası da, tarakhlarının silindir siman üstü en muhabıq bulup, teximi köp ötküzgüş neyce ve qalver siman neycelerini sığdur alaydı. Bu ozuqlıq maddalarının toşuluşuğu teximi paydalıq. Onundan kalsa zapas saxlaş iqtidari. Bu əməliyyatı biz yuqurda etip ötken saxlaş. Çünkü aylanma uzunluğu ve egizliği oxşaş boğan ekvalda silindirinin siğimi en çoğun buludu. Şuna onun içine kaçılanan sumu en köp buludu. Hem bir məlum ki, dəldaraqlı hərəkət kılanmaydı. Havanın kandaq özgürüşünün qaddi nəzər, ula pəqət şu yerde durdu. Bunun bir kəmçilik şu ki, qurğaqçılıq pəsildə ula ayvalladak su bacaylağı baranmaydı. Bu vaxtı dərək oli və dərək şaxlarının su saxlaşıqlıları intayın mıyım. Biz bir misal kəltürəyli, Afrikada maymun bolqısı dərxi dəb atalıdığan bir xil dərək ba. Bu dərək intayın qızıqarlıq, çünki onun oli semiz qonçaq oxşaydı, lekin dərək şaxları nisbətən qısqa. Bu əməliyyat onun qurğaq və nəmpəsəlləri boğan Afrikada yaşışıdaki mühim rol. Ula özüdüğün cayının bir yılının yerim yili kurğakçılıq pəsli boğaşqa, yerim yılgı sozulğun kurğakçılıq pəsliğe taqabıl duruş üçün, yamğur pəslide o sonu köprək saxlaş gerek. Bu çağda selendirisman dərək olunun yaxşı tərpi namayan buludu. O dərək şaxlarının öz işini çəkləb, dərək olunu küçəb bitil durdu.
Bunun bilan daraq xoli noyit ton bo'lib, suv saqlash iqtidori zo'r darajada oshadi. Shundaqla ularning 20 yillik qurg'oqchilik faslida yashash iqtidorini oshiradi. 3-chi, eg'irlik ko'tarish iqtidori. Daraqning eg'irlik ko'tarish iqtidori muayyat qilish bilan munosabatlik. Oldi bilan daraq yaxshi o'smoqchi bo'lsa, biz uning buk paraqsan o'sgan o'smiganligini bila olamiz. Lekin buk paraqsan bo'lish yopirmoqning paraqsan bo'lishining oldingi sharti. Daraq xolining eg'irlik ko'tarish iqtidori kuchli bo'lishi shoxni ko'paytirishning oldingi sharti. Chunki daraq xoli texmi tom bo'lganda ondan shuncha ko'p shoxni ko'tara oladi. Endi biz daraq shoxlarini ko'rib boqaylik. Daraq shoxlari nimaga ishlatiladi? Texmi yaxshi fotosintez ilib berish uchun. Shuning bilan bir vaqtda ko'p sondagi daraq shoxlari meva beradigan joyi masalan, durian daraxi. Bir durian daraxi necha 10 durian mevalaydi. Agar daraq shoxining eg'irlik ko'tarish iqtidori nazar bo'lsa, mevasi pishmaganlik tushib ketadi. Bu chaqda ichidagi urug'mi pishmaydi. Bundaq daraq ro'shanki ko'payalmaydi. Silindrsiman daraq shoxlari texmi kuchlik o'qliq moslashishchanligiga ega bo'lib, uning eg'irlik ko'tarish iqtidori boshqa shakllarga qaraganda texmi kuchlik bo'ladi. 4-chisi zarbaga taqabul turish iqtidori. Daraq tabiat dunyosida keyingi sekundda shamolning qayerdan chiqadiganligini mangu bilmaydi. Lekin daraqning shamolga qarshi turish iqtidori texmi kuchlik bo'ladi. Ro'shanki ba'zi najar avarayi kelganda sunib ketmaydi. Silindrning barliq shakllari ichida zarbaga taqabul turish iqtidori eng kuchli bo'ladi. Chunki mayli qaysi tarafdan shamol chiqsin, u kuchni eng tuvan chakka tushira oladi. Chunki faqat silindrlar har qanday bir shamol yo'nalishidagi shamol bilan uchrashganda uchraydigan kuch doirasi eng kichik bo'ladi. Ya'ni ko'p sondagi daldaraxlarni bo'ron osonlikcha uzib yeta olmaydi. Xulosalasak, mutlaq ko'p sondagi daldaraxlar silindr shakllik daraxt shoxlari va daraxt xoli bo'lib, bu tabiiy talanishning natijasi. Ro'shanki, bu xil shakl daldaraxlarning yashig'i eng foydali. Konkret ahvolni yuqorida aytib o'tganimizdek, kishilar mo'l daldaraxlarning bu alohidligini bayqab, ham uni amaliyot ishlatib kelmoqda. Masalan, stolba, yo'l chirg'iz stolbisi qatorliklar. Uyqu sifatining yaxshi yomon bo'lishi bir odamning ro'yoliti va tan sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozir nurg'un kishi uyqusizlik, yetarlik uxlay olmaslik qatorliq masalalar sababidan qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Turmush sifatimi og'ir ta'sirga uchirmoqda. Undaqda qanday kasallik alomatlari uyquning to'salg'uga uchirganligidan darak beradi? Uzoq muddat uyquning yetarlik bo'lmasligining odam badaniga qanday ziyoni bor? Qanday qilganda yuqori sifatli uyquga erishgani bo'ladi? Muxbir nurg'un tibbiy mutaxassislarni ziyorat qildi. Beijing Do'stlik doktorxonasi quloq, burun, yutqinchoq, bosh, bo'yin, tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Chu Meining tunishtirishicha, uyqusizlik eng ko'p uchraydigan uyqu to'salg'usi ekan. Uyqusizlikka giriftar bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda oldi bilan oson uxlay oladigan yoki uxlay olmaydiganligiga qarash kerak. Agar uyquning yoshirin mazgili 30 minutdan eshib kelsa, bir kecha uyg'onish qitim soni 2 qitimdan eshib kelsa yoki tang bo'lsa, boldir uyg'onish va uyqu sifati tuvallash qatorliq ahvollar ko'rilsa yoki umumiy uxlash vaqti 6 soatdan oz bo'lsa, uyqusizlikning mavjud ekanligidan darak beradi. Uzoq muddat uyqusizlik kunduzi zehni kuchi yetarlik bo'lmaslik, fikr qilishi qiyin bo'lish, diqqatini yig'olmaslik yoki kayfiyati turoqsiz bo'lish tashvishlanish, xomushlik qatorliklarni keltirib chiqaradi. Yana o'zining immunitet tizimining iqtidorini tuvalatib, kasallikka qarshi turish kuchini tuvalatib, diabet kasalligi, semizlik, qonda moy ko'payib ketish kasalligiga giriftor bo'lish xavfini oshirib yetadi. Uyqusizlikning sababi nihoyatda ko'p. O'xshash bo'lmagan kishilarning ahvoliga asosan hukm qilish kerak. Eng ko'p uchraydigani ruhiy sabab. Masalan, ruhiy jiddiylik, tashvishlanish, xomushlik, hayajonlanish qatorliklar. Uningdan boshqa yana badan namlari bor. Masalan, bemorda og'irish, burun pitib qilish, yutilish yoki ko'p qitim ketishi qo'pish qatorliklar. Uningdan boshqa turmush muhiti, turmush usulining o'zgarishimi uyqusizlikni keltirib chiqardi. Ba'zi dorilarni ichish yoki miya patologiyalik omillari bilan uyqusizlikning bevosita munosabati bo'lishi mumkin. Beijing Anding doktorxonasi klinikalik psixika markazining muavin mudir vrachi Ming Fanchang mundaq dedi. Yaxshi uxlash tuyg'usiga ega bo'lish uchun qonuniyatlik dam olish eng tayin muhim. Ming Fanchang har kuni qonuniyatlik dam olishni davomlashtirish, vaqt uzargan seri, biologik soatni shakllantirish, uyqu sifatiga kafolatlik qilishning oshqichi deb taklif berdi. Uyqusizlikka giriftor bo'lganlar, amal bor kechada yaxshi uxlay olmaslik yoki yetarlik uxlay olmaslik sababidan kunduzi ziyod uxlamasligi, kunduzi kun nurining tushish vaqtini uzartishi, uy ichida amal bor deriz pardasini ichib, tabiiy nurdan huzurlanishi, sirtki faoliyatlarga ko'proq qatnashishi kerak. Agar nihoyatda tez uxlasa, lekin doim boldir uyg'onib kelsa, kayfiyat masalasining ko'rilgan-ko'rilmaganligidan hushyor bo'lib, kasbiy doktordan yordam so'rash kerak.
Beijing Ending Doktorxanası Xamışlıq Kesilini Davalaş Mərkəzi 5-ci Kesəlik Rayonunun müdiri Şaşa Mındaqdadır. İctimai turmuş ritminin üzüksüz tezləşişi, rəqabət besiminin tədrici zoru işiqə əgişib,

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru mükemmel bulun, kızgın söyün, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yana.

0: uzun mezgil uxlamay tong atqizish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Beden a'zolari normadan ortiq xizmat qilganlikdan ogohlantirish berdi. Tinchidingizmi? Men bir tomchi suv.
1: Menmi bir tomchi suv?
0: Men süpsizik yeriqdan keldim.
1: Men pokiz suv ombiridan keldim.
0: Güllükte güllerini soğurman.
1: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
0: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
1: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

0: Kaçırıldı. Rene, kitirlik kaçırım kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçiler tasık kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkim

Ben sevimlik radyomuş dostlar. Şu tapta programımız devamlı şivatıdı. Anlağı vatkınınla stansımızın Üzülmez Melodiye programısı. Onun avazı men 3 yılla kalbimge gelip toxtaydı. Şünç tatlık. Onun avazı tikelle arsıdaki güldek kat ketedin çaçar yet. Şünç hoş bırak. Onun avazı çığır yoldek şünçilik güzel. Yağmurga ergişip mungluk nakşığa aylınıdı şünç yakınlık. Onun avazı tosalgusuz hava. Ekip kirer işim gitim tas. Şünçilik sap. Onun avazı şotatta kulak düğümde.

ata qılıdı. Mehir muhabbet kutolgan dünya ve eyni illik koyaş nurgu çömgen azadı bir makan. Onun koynuğa berketlik ızla, mehri şapkatlik sehi kolla, sap halis dilla mücessemlengen buludu. Şuna aldı bilen, özünüzde obdan düşünüş bilen bile, başkalarını etraplık düşünüşke ehmiyet bersinizle, siz bu dünyanın güzellikini çoğunkur his kılalaysız. Şunlaşka bu dünyada kadirleşik tegişlik nerse, düşünüş ve muhabbettir. Umutsuzlukla sizin herkes baş evdirenmeydi. Turmuşunuz yeniden yeni menala otoludu. Her bir gün ola en güzel yes duygulağı otolsun. Kine ondak olsa güzel küylerimiz devamlı silah için yanraydı.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 8. ve 13. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nurozi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler. Ben Bahtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Mahallelerini idare kılışta yenilik yaratış çoğunkur ilgiri sürülüp, hayati küşkü tolgan ve ünümlük yeniçe asasi katlam cemiyet idare kılış sistemisi berpa kılındı. Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti, Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Guoyuan, Memleketlik Siyasi Kengeşinin Yoldaş Jorungji'nin vapat bolgallığı doğrusudaki kaygılı haberi. Devletimizin otomobil eksportida davomlik kuchlik eshish vaziyati saqlandi. Kolumbiyadagi kuchlik yer tavrashda 241 kishi qaza qildi, 3771 odam yaralandi. Endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Bosh shuji Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Şehirni idare kılıştaki nurgun hizmetlerini asas katlan partiya teşkilatıdan ibaret bu cengvar korgan ve mahalleden ibaret bu süpüğü tayınıp emilileştiriş gerek. Şehir mahallelerinin mesuliyet işlerini aydınlaştırıp, baylıkını tüvengi düşürüş, mulazmet eserlerini mükemmelleştirişke doğumluk türütkü bulup, dairleştirip başkuruş, uçurlaştırıp medet bir işini küçe edip, mahalleni inçik idare kılış, tücübilik mulazmet kıl seviyesini östürüş gerek. 15-ci 5 yılının başlanış yılında Cayla Mahalli Partiya əzaları kadrlarının avantgardlıq, nəmunlik rolünü cari kıldırıp, Asas Katlam Partiya Təşkilatları rəhbərliyindeki Asas Katlam Amma Abdonomiya mexanizmini takamillaşdırıp, Mahalli xizmetini dəlcaydı işləb, ailələrgicə əmililəşdirib, Amının erişiş tuyğısı, bəxt tuyğısı, bixətəlik tuyğısını üzüksüz östürdü. Cilin ölkisi Çangçın şəhəri, Quanqing rayonu, Çanşen Güllüki Mahallesi de çüşkü yıkın mahalle hizmetçileri ve pidayla tevallikideki erkekte kolaysız bir nece yaşanan kişiye tamak apırıp verdi. 2020 yılı 7. ayda başlıca Si Jinping, Çanşen Güllüki Mahallesi de hizmet teşhürgende Munulan'ı takitledi. Partiya rehberliğini küçeydi, partiya teşkilatlarının en asas katlamga kengişige türtkü bulup, Asas katlam partiya teşkilatları hizmet sistemisini takamillaştırıp, şehir yüzde mahallelerini idare kılışını küçlük kapalatke ilgi kılış gerek. Cungunun idare kılış sistemisi kuruluşunun asası asas katlamda. Asas puhtu bomusa eger, zimin titirep tağlamı tevrer. Bu asasını kandak puhtulaş, mahallini başkuruş idare kılış demektir. Mahalle kuruluşunu küçe yetişkili buludu ki, acizlaştırışkı bulmaydı. Çanşen Güllüki Mahallesi başucu körsetken yönelişini boylap, Mahalle Partikomi, Daire Partiya Yaçayıkısı, Bina Partikorupsi, Partiya Azaları Ailesi Hizmet Sistemisi Arıqlıq, Koş Yitekleş, Koş Mulazimet Kılıç Hizmet Endisi'ni tayınıp, Partiya Azalarının avantgardlıq, namunlik rolünü toluq cari kıldırdı. Mahalle Partikomi'nin birinci şucisi Wu Yaoqin mundaq dedi. Biz tamak toşuplu kalmayı yeme doğru apırıp biriş, çeç yasaş mulazimeti katarlıq 10-73 mulazimeti bilen təmirləyimiz. Asas katlamdaki kompartiya əzası bulu süptüm bilen, əsli burçimini əsli çın saxlap, həmmi ailenin xatır cəmlikini yaxşı qoğdap, partiyinin ılıqlıqını ailələgə üzlüksüz yetküzümən. Mahallini yaxşı idarə qılış qılalmasıqının açıqçı, asas katlam partiya təşkilatları partiya əzalırda. Mahallini idare kılış seviyesini östürüşünün açıkçı, partiyanın siyasi özelliği, teşkili özelliği, amuvi hizmet özelliğini idare kılış ünüm iktidarına aylandırışta. Fujian, Fuzhou şehri, Guluo rayonu, Shuibo köçesi, Mindu mahallesi, teşebbüskarlık bilen şehirge, Avtonom rayonga bivas karışlık 26 orun ve karhanı bilen ortak kuruş kilişimi tüzüp, partikom itekleş, köp taraf katneşiş, ortak kuruş, Ortak bahriman buluş yeng endisi berpa kıldı. Mindu mahallesi partikomunun şucisi Wu Yinhua mundaq dedi. Amma buyrutuş, mahalle evetiş, idare kubul kılıştak meşgulat endisi arqılıq, ammanın ihtiyacını hal kıldıq. Bizden ortak kurduğun orularımız ortak meblağı çıkırıp, yalğız durduğun yaşanğalarının öydeki toksimleri ve çırağlarını almıştırışa yardan bədi. Yana konu mahallelerinin təşviqat taxtısını almıştırıp, xalq turmuşğa aid əmili işlərini puxralarının könüldükədək qıldı. Məhəllə asas qatlam avtonomiyasının asas birliki, dövlət idarəqli sistemisinin asas qatlam asası. Məhəllə arqılıq yaşanğalla, balla qatarlıq xalq turmuşu əmili işləri və amuvi işləri yaxşı işlənib, amma könül bulvatqan məsələgə aktiv inkas qaytırıldı. Бүгінгі күнде Леонның Джинжоу шәрі бина асылы үшірішеш кеңішеш ноқтысының әвзәлігіні жары қылдырып, тұрмыштығы қиын мәсіләні нәхмейден дәл қылды. Джоджаның Джоджи шәрі еңі дәвірдігі Фунчау тәжірібісіні яқшы тарақи қылдырышта чың тұрып, кәніт мәхәлі шөжілдері талаш тартышыланы әлқылыш өмеке бәрпақылышта еңілің ярдып, оның қанунлықлықыны тәкшіріш механизміні омымызық елі қойды. Джуджи шәрі Хуандун көчі башқарымысы Хыжи мәхәлісі партия баш ячейкісінің муавын шөжісі Джуджия мұндақ деді. Қанунлықтықны тәкшіріш қошыны құрылғанның бұян, 101 ихтималы болған нұрғын зедият мажыралардың сақынышымызға ярдым болды. Бұл бізге қанунчылықның құрық кәп әмәсілігіні әқиқи ес қылдырды. Мәхәлі гәрчәк кичік болсыму, лекен әмі айлыләгі чәтеліду. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Cayla Partiya Kulisi arqılıq yetekçilik kılışını yanımı küçəyitib, Məhəllə Partiya Təşkilatı Rəhbərliqidiki Ahalla Komiteti, Mülük İgilleri Komiteti, Xocilik Mülazmət Karxalarının mas yürüşüş yeng əndisi üstüdə pahalı ızdınıb, mükəmməl məhəllə və xalqı kulayı turmuş çəmbirki qorub, ahalilərgə künül qoyub yaxşı iş, əmli iş qıp berib, qiyinçiliqini əl qıp bədi. Turalğı və Şəhər Yazılıq Qurulışı Ministerliyi Şəhər Başqırış Nazarətçiliki İdarəsinin Muam Başlığı Xansun mündaq dedi. Biz canlıq usullarını qullanıb, Şəhər Başqırış Küşlərinin məhəllələgə çöküşünü ilgir sürüb, amının əl qılıdığan adam tapalışı, işini bicirəlişi gə kabalatlıq qılıb, yerliknin yenilik yartış üstüdə pal ızınışı gə yitəkçilik qılıb, xalqın güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırıb, Şəhər Başqırış və asas qatlamını idarə qılışda qoş yönlüşlük küş qoşumuz.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti, Jongho Xalq Cumhuriyeti Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Jongho Xalq Cumhuriyeti Goviyani, Jongo Xalq Siyasi Məsləhət Kengişi Memleketli Komiteti şunu qayğılıq çakarlaydı ki, Jongo Kompartiyasının münevver əzası, uzaq sınaqlarını ötken sadıq komünizm cəngçisi, közgü körüngen proletariyat inqilabçısı, siyasiyon, Partiya və dövlətinin qalçısı rəhbəri. Jongo Kompartiyası 14-cü, 15-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti, Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qovyenin sabıq zunglisi Yoldaş Curunci, kesəl səbəbidən davalaş ünün bərmək, 2026-cı ili 8-ci ayının 12-ci günü saat 11-dən 6 minut ötkəndə, Beijingda 98 yaşında vəfat boldu. Yoldaş Jorunji 1928-ci ili 10-ci ayda toğulğan. Xunan Çangşadın. 1948-ci ili 12-ci ayda inqilabi xizmetki qatnaşqan. 1949-ci ili 10-ci ayda Jongo Kompartiyasiga kirgan. U yaşlıq, ösmürlik çağlı

Da vatanni qizg'in so'yib, tirishib o'g'inib, olg'i besishga intilib, vatanga javob qaytarishga iroda bog'lagan. 1947-yildan 1951-yilgacha Chinghua Daoshuosining elektr mashinalari fakulteti elektr mashinalari yasash kasbida o'qigan hamda Yangi demokratik yoshlar ittifoqiga qatnashgan. 1951-yildan 1952-yilgacha Sharqiy Shimoli sanoat bo'si plan boshqarmasi ishlab chiqarish plan ishxonasining muavin mudiri bo'lgan. 1952-yildan 1958-yilgacha Davlatlik plan komiteti yoqilg'i energiya idorasi Universal idorasida guruhi boshlig'i, Davlatlik plan komiteti mudiri ishxonasida muavin boshqarma boshlig'i Davlatlik plan komiteti mashinasozlik idorasi universal boshqarmasining muavin boshlig'i bo'lgan. 1958-yildan 1969-yilgacha Davlatlik plan komiteti kadrlar ishdan sirtqi maktabining o'qituvchisi, xalq egiligi universal idorasining injeneri bo'lgan. 1970-yildan 1975-yilgacha Davlatlik plan komitetining 7-may kadrlar maktabiga emgak qilishga tushirilgan. 1975-yildan 1979-yilgacha Neft sanoati ministerligi Turbu yo'li idorasi elektr energiya xabarlashish qurilishi shirkati ishxonasining muavin mudiri, kandidat mudir injeneri Jungo Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi Sanoat Iqtisod Tadqiqotxonasining mudiri bo'lgan. 1979-yildan 1983-yilgacha Davlatlik Iqtisod Komiteti Yoqilg'i Energiya idorasida boshqarma boshlig'i, Universal idorasining muavin boshlig'i, korxonalarning texniki o'zgartirishni boshqarish idorasining boshlig'i, Davlatlik Iqtisod Komitetining a'zosi bo'lgan. 1983-yildan 1987-yilgacha Davlatlik Iqtisod Komitetining muavin mudiri, partkorpusining a'zosi, Davlatlik Iqtisod Komitetining muavin mudiri, partkorpusining muavin shujisi bo'lgan. 1987-yildan 1991-yilgacha Shanghai shaharlik partkomining muavin shujisi, shahar boshlig'i, shaharlik partkomining shujisi bo'lgan. U Shanghai sanoat qurilmasini tengshab, yangi taraqqiyot afzalligini qayta tashkillab, xalqaro raqobat iqtidorini kuchaytirib, sirtqi yuzlangan iqtisodni rivojlantirish yo'lida mengishi kerak deb o'tirg'i qo'yib, pudungni ichish, ichivitishning mohiyatlik boshlanish bosqichiga kirishiga turtki bo'lib, Shanghai'ning islohot, ichivitish va taraqqiyotiga yanami ilgirilgan holda puxta asos solgan. 1991-yili yo'ldosh Jo'rungji Govyanning muavin zungdisi, qo'shimcha Govyan ishlab chiqarish ishxonasining mudiri, partkorpusining shujisi, qo'shimcha Govyan iqtisod sodi ishxonasining mudiri, partkorpusining shujisi bo'lgan. Mashina elektr energiyasi, temir yo'l qatnashi, metallurgiya ximiya sanoati, yenik sanoat, to'qimichilik qatorliq xizmatlarga mas'ul bo'lgan. 1992-yili 10-oyda yo'ldosh Jo'rungji Jungo Kompartiyasi 14-chi navbatlik markaziy komiteti 1-chi umumiy yig'inida markaziy komitet siyosiy byurosining a'zoligiga doimiy komitetning a'zoligiga saylanib, Govyanning doimiy xizmatlariga mas'ul bo'lgan. 1993-yili 6-oyda qo'shimcha Jungo Xalq Bankining boshlig'i bo'lgan. U yo'ldosh Deng Xiaopingning janubni ko'zdan kechirganda qilgan so'zining ro'yini faol tashviq qilib va izchillashtirib, partiya 14-chi qurultayining ro'yini izchil amaliyalashtirib, islohot, ichivitish va zamonaviylashtirish qurilishiga kuchab turtki bo'lgan. Ko'p tirab o'zaro qarz bo'lib qilishni aniqlashni tashkillab yo'l qo'yib, mavqeni mohiyatdan tuzash, manbadan aniqlashga qaratib, korxonalarning tijorat hayotiy kuchini oshirgan. Makroliq tengshash tizginlashni kuchaytirish va yaxshilashning fikr yo'li, tadbirlarni muhokama qilib tuzib, tonishni yanima birlikka keltirib, iqtisodning ziyodi qizib ketishini o'zgartirish, pul poxalligini tizginlash Yumshoq qo'nishni ishqa oshirishda nurg'un aloydi unumli xizmatlarini ishlagan.
Maliye baş tertibini küçep tertip selip, maliye iktisat intizamını çanatıp, baş iliş, baş baş kuruşunu küçeytip, maliye baş ıslahatını tezletip, pul muamele tenşeş tizgirle sistemisini mükemmelleştirgen. Açlık bağısı ve setib iliş setiş tüzlemesi ıslahatını ilgiri sürüp, sosyalistik bazar iyiliğinin talepige uygun kildiğen açlık setib iliş setiş tüzlemesini ornutup, dekallar ihtiyar kılgan asasta açlık deriydiğen çoğun aileler hödege iliş, muvapıq kölemlik iyilikini ravajlandırışını yol koygan. 1997 yılı 9. ayda Yoldaş Jorunji Jongo Kompartisi 15. Növetlik Merkezi Komiteti 1. Umum Jığınıda, yeni bir kıtım Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun əzalıqıga, Daimi Komitet əzalıqıga sayılıngan. 1998 yılı 3. ayda 9. Növetlik Memleketlik Xalq Kurultayı 1. Jığınıda, U Govyen'nin zonliliqıga tayinlengen. Кейін Говьен партгруппасының шужесі болған. Асия пұл муамілі кризисінің зәрбісі вә дөлет ішідекі пәуқылады зор кәлкін апты алды да, о партия мәркізі комитетінің орылаштырушы бойынша муапы қысыш асасыдекі малия сиясты, пұл сиясыны ел қойыштын актив малия сиясты вә пұқта пұл сиясыны ел қойышқа өтіп, İşki ihtiyacını küçep kengaytip, noktuluk sahalarının ıslahatını çoğunkurlaştırıp, iktisatının mokim tez işini saklıgan. Kesip kurulumisi, rayon kurulumisi ve şehir yezi kurulumisini umumizlik tanışıp, yukarı yeni teknikalık kesipler, bolup mu uçur kesipini zor küş bilen ravajlandırıp, zamanevi mulazimetçiliknin tez ravajlanışıga pahal medet berip, iktisatının işi süpti ve ünümünü küçep östürgen. Yezgiligi yeza dekallar meselesini hal kılışını gavdilik orungu koyup, yezgili kurulmasını tengşeşini şaraitki karab ilgiri sürüp, yezilarda namratlarını yöleş, ronak tapturuş hizmetini küçeytip, şehir yezilarının maz terakiyatını ilgiri sürgen. Sırtkı içi bitişini kengayt edigan, eksportkı ilham berdigan bir qatar siyaset tedbirlerini kolunup, xalq pulunun kımmetini çürümestikte çantırıp, bazarını köp mənbəleştiriş strategisi ve süpet arqılıq üstünlikini igileş strategisini yol koyup, çetel məbliğini pahal cəlib kılıp, işki taşqi işki bazar, işki xil baylıqtın texim yaxşı paydalanıp, Şangang xalqıra pul muamili mərkizinin güllünüşü ve muqimliqini qatdi qoğdıgan. Ekologilik muhitni qoğdaş ve bərpa qilish salmıqını aşırıp, yer, qezilimi baylıq qatarlıq baylıqlarını başqurışını küçeytip, küşünü mərkəzləşdürüp, noxtuluq vada, rayon qatarlıqlarının bulğunışını tüzgən. Dövlət karxanalarıdaki iş orundan qalğan iş xizmetçilərinin asasi turmuş kapalıtı, işsizlik suğurtisi, şehir bazar ahallarının ən tövən turmuş kapalıtı tüzümünü ornutup, iş xizmetçilərinin iş şəqqini nesi qaldırış, iş orundan qalğan iş xizmetçilərini qaydı iş qorullaşdırış qatarlıq məsələlərini zor küş bilən həl qılğan. Hökumət funksiyasını davamlıq özgərtib, hökumət aparatları islahatını ilgirə sürüp, Hükümetinin öz kuruluşunu zor küş bilen küçe etken. Yoldaş Jorunji Govyen'nin zonlisi bolgan deyken, yana ilgir keyin bulup, Merkezi Komitet Məxsus Komitetinin modiri, Dövletlik İxtisadi Tüzlümü İslahati Komitetinin modiri, Dövletlik Pentexnika Muarip Rəhbərlik Grupsinin başlığı, Govyen Sənşa Kuruluşu Komitetinin modiri, Dövletlik Dövlet Müdafiye Səpərvərlik Komitetinin modiri, Govyen, Gərbi rayonu İçiş Rəhbərlik Qrupsinin başlığı qatarlıq vəzifələrini qoşumçı ötügən. İqtisadi tüzlümü islahatı, pentexnika, muarib, Gərbi rayonu kənküləmdi İçiş, dövlət müdafiye sanayiti qatarlıq sahalərgə nurğun yürək qənini sərib qılğan. Yoldaş Jorunji Govyen'nin muavin zonlisi və Govyen zonlisi bolğan məzgildə, Dövletimiz pilallıq iyilik tüzlümesidin sosyalistik bazar iyiliki tüzlümesigi ütevatkan aşkuşluq mezgildi turvatatdi. Yoldaş Can Zamin yadırolığıdaki Partiya Merkezi Komiteytinin küşlik rehberliği de, o maliye baj tüzlümesi islahatıga riyasetçilik kılıp, baj adil buluş ve baj tüzümünü addiylaştırış yadırolığından zor baj tüzümü islahatını umumüzlik yolu koyup,
merkez bilen yerlikten şu hukukunu muvafık ayrış asasıdaki baş ayrış tüzümedeki maliye tüzlemesini yolu koyup,

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı yılı. Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısına sünni akıl koşulğan hareketini umumüzlük yolu koyuş inik otur koyuldu. Hem de herkesi devletler ken dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, ten hukukluk, özra işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıl içivitiş ekologisini birlikte berpa kılıp, yer şehrinin cenubidiki devletlerinin sünni akıl iktidar kuruluşunu küçeytişigi medet beriş takitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık yer şehrinin cenubidiki iktisadi gevdilerine nispeten alayda ehmiyetki ige.
1: Amerika Koşma İştat Hükümeti ötken yılının aldınki 20'nin başlap, tamojni becini kengkülemde koşup aldı. Bu, pulpahalıqı besimini eğirlaştırıp etdi. Amerika arxalları ve kent istimalçılığa zor zərbi boldı.
0: İran 8. ayının 8. günü Hormuz Boğuz'da katnaş başlaş meselesini çöğürdep, bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusu da kilişim asıl kılışka az kalgalığını bildirse, yen bir tereptin Amerika'ya Hormuz Boğuz'nı kaydı içinin aldınkı şartını oturuğu koydu. Bırak mutakassitler, bu energiyadın ibaret Boğuz hem Amerika bilen İran'nın növetki əgip ötkili bolmaydıgan yadrolu karalması, hem yerşari energiya təminat sistemisindeki ornini eliş təsip olgan halkılıq tüyün dep görsətdi. Döndi deyiqtanla programımızdan təpsiliyi məzmaldırdı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. İran yakında Hormuz boğazda katnaş başlaş meselesine çöğerde, bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusta kilişim aslı kılışka az kalgalığını bildirse, yeni bir tereptin Amerika'ya Hormuz boğazını kayti içişinin aldıngı şartını otturgu koydu. İran yine Hormuz boğazını kayti içiş aşmaslık İran-Oman kilişimi bilen münasibetsiz. Bu, Amerika'nın alakadar şartlarını

coğrafiyelik koordinatını bekitiş doğrusuda birdeklik asıl kılgallıkını cakarladı. Rayon mütexessislerinin körsetişçe növbette Hormuz boğazını kayıt iç musabisi iki katlamını öz işe alıdıkken. Biri, İran bilen Oman'nın söhbeti asaslığı katnaş teknikilik orullaştırışıgı merkezleşidiken. Yani biri, Hormuz boğazını hakiki kayıt içiş aşmaslık, yanıla Amerika bilen İran'nın küsseneşişiğe bağlıkken. İsrailiye Devlet Xavifçilik Tətqiqatxanısının mütexessisi Lazi Zimmit mundaq tep qaradı. İran'nın karışıca onun Oman bilen bolğan söhbetide en köp bolğanı katnaşının konkret tepsilatlarını bekitiş. İki taraf kelişim hasıl kılgan takdirde mi? İran, Amerika özünün talepini kandırıştan burun alaqadar orullaştırışlarını yol koymaydı. Amerika bilen İran otursudaki ziddiyetini hal kılıştas. Yakın günlerden bu yana Amerika Zuntunu Trump ve Amerika'nın yukarı derecelik emeldarları köp kıtım Hormuz boğazı naiti tezli içilidu dep cakarladı. Bırak tehlilçiler, Hormuz boğazda katnaş başlaş meselesi Amerika bilen İran'ın egip ötkili bulmaydıgan yadroluk temisiga aylandı. İki taraf özra murasselleşmegen arıq görünüşte Hormuz boğazını kayıtı içişinin istihbali yanılı enik emes dep karadı. İran Hormuz boğazı feşkisidin asallıqçı vazgeçmeydi. Amerika Kunsi Devletini İdare Kılış Taktikisi Tetkikatxanısı Qatarlıq Amerika'nın nurgun aqıllar ambiri İran uruş mezgilde hasıl kılgan Hormuz boğazını kontrol kılış iktidarını bu mühim su yolunu uzun müddet kontrol kılış tedbirge aylandırış üstüde izlendi dep qaradı. Angliya Yorik Taşöyüsünün alimi Chris Feston İran'nın pozisiyası intayın enik, yani özünün Hormuz boğazını kontrol kılış iktidarından paydalanıp, tekimi köp nepki erişidi. Özünün talepi kandırılıştın burun, Hormuz boğazda katnaşını umumizlik əsli keltürüşke aldırmaydı, dep karıdı. Amerika, İran otturu koygan Hormuz boğazını kayıtı içi şartını kubul kılalmaydı. Təhlilçiler mundaq dep karıdı. Eğer Trump hükümeti İran'nın şartını umumizlik kubul kılsa, İran'a təslim bolğanğa beraber bulup, devlet içindeki ammavi fikir ve rayon itibagdaşlarının köp xil besimiga berdaşlık berilmeydi. Növbette Amerika İran'nın bağı soruşuğa teki inkas kaytırmadı. Lekin şunu aldığını körbilişge boludu ki, Amerika kısqı müddet içinde zor derecede yol koymaydı. İki taraf keyin yana özlerinin talepi boyunca kelişim bahanı oturgu koydu. Hatta yana herbi tokunuş yüzberiş ihtimallığını nazardan saqıt kılmaydı. Bunun başka Hormuz boğazı yolu da üzlüksüz yüzbergen hocum kılış vakalarımı diplomatiya söhbetige özgürüş elip geldi. Arab Birleşme Xalifeligi Taratqullarının 8. ayının 8. günü xəbər qilishçe, Abu Zabi Dövlətlik Neft Şirketinin bir paraxoti şu günü səhərdə Hormuz boğazının ötüvatqanda başqurulduğun bombının hücumu uçurgan. Oman Suudi paraxotiga qartılgan hücum bu rayonda davamlıq yüz bərsə, söhbətinin ilgirilişige tosqullıq qilishi mümkün dep agahlandırdı. Hormuz boğazının orunni eliştəs. Növbette Hormuz boğazını kayıtı içişinin istihbali inikemez. Yerşari energiye bağısı davamlıq davalğıt, rayondaki nefit işlep çıkarğıcı devletlerini Hormuz boğazını aylınıp energiye eksport kılıştaki səplimi layihani izdeşke kıstıdı. Amerika'nın Maliye Ministeri Besint yakında bunlarını bildirdi. Bağın sırı köp energiye transportunun Hormuz boğazının aylınıp ütüşüge ağışıp, Hormuz boğazı strategilik muhimliğini tədirci yoktudu. Bırak tähilçiler, Besint'nin bu sözü İran'nın Hormuz boğazını başkuruştaki söz hukukunu acizletişini məqsəd kılıdı. Hormuz boğazının yer şari energiya transport sistemisindeki muhim orni kısqı müddət içinde özgərməydi o dəb görsətdi. Uruç partılığından kin rayondaki nurğun neft işləp çıxarğıcı dövlətlər Hormuz boğazını aylınıp ötüdüğən energiya transport liniyasını işkirişdirdi. Saudi Arabistani şərqi qısımdaki teximi köp neftinin neftini ğərbi qısımdaki Yanbu portuğu yetküzüp, Qızıl Deniz arqılıq eksport qıldı. Arab Birleşme Xalifeligi quruqluq yolu arqılıq Paris qoltuqı və Oman qoltuqını tutaşdırdıqan Abu Zabi neft turbisi transport miqdarını zor dərəcdə aşırdı. İraqmı quruqluq yolu arqılıq neft eksport qılışqı başladı.
Таратқыларының қабірі қарғанда, бұл райындекі норғын дөәләтлер, орымыз

bu kızını ayınlıp ötüdüğün yeni turbu törüne kuruşunu oylaşı ötüptü. Bırak tähilçiler mundaq tep karıdı. Bu liniyeler pekat tarqaqlaştırış ve ciddi ehvalga takabültürüş rolünü oynayalaydı. Kısqı muddet içi de Hormuz boğuzdan yadroluk oranını alalmaydı. Toşuş miktarının karğında sepleme liniyenin toşuş küçü Hormuz boğuzdan xelili tüven. Aşkarı sallıq məlumatı görüstülüşçe, Amerika İran uruşdan burun her günü təxminən 20 milyon tondan artıq nefit Hormuz boğuzu arqılıq toşlatdı. Hazır Saudi Arabistanı bilen Arab Birleşme Xalifeliginin turbu yolu arqılıq her günü aran 4 milyon 700 min ton nefit toşuqılı buludu. Uzaq məzgildin qarğanda yeni transport sistemisi kuruluşu nurğun qiyinçliklarga duş kelidiken. Qatar Yerşari məsələsi boyunca Ötür Şərq Komitetinin yuqarı dərəcəlik tədqiqatçısı Feridirik Sinidir mundaq dep görsətdi. Səpləmə əslə quruluşuğa nurğun məbləğ ketidi. Onun üstüge murakkab siyasi muhit ve bir kadar uzun kuruluş devreylikige çetilidi. İqtisat ve bexatarlik cihette muvafiq emas. Bunun başka kısmen rayonlardaki devletler Hormuz boğazı'a kurulma karakterlik tayindi. Meselen Kuveyt, Katar ve Bahrayn Katarlık devletlerinin Paris koltuğudun başka deniz kırıkı liniyesi yok. Neft eksportu da bütünlüğü Hormuz boğazı'a tayindi. Kısqı müddet içinde sepleme liniye tepiş naid kıyın. Amerika'da çıkıdığan New York Vakt gezitinin makalısı da tähil kılınıp mundaq deyildi. Hormuz boğuzunun muhimliği toşuş ıqtidarıdıl emez. Tekimi muhimi Paris koltuğudaki energiya eksportunun bu tar yolga yüksek derecede merkezleşkenliği de. Alaqadar sepleme layihelerinin yer şarının energiya transport endisini özgertelişi tez. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda Dünya Nazar programımız boyunca anlatış bəyduq. Bu qatımqı programımızın diktorları Güzelnur Roz bilen Bəxtiyar Turdi, növətçi muarriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Sacab var.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo amıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösenya. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Şi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü, Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Достанын яады болгондек, биз бу бир канча күнлүк программабызда Айсүл Копорнун Тарым журналында элан кылынган сүйлөш намдык повестинин алдыңкы сынын аңлаткандык. Гүлчехра, Илхам ва досту Надиранын Мадат Илхамдары менен аспирантлык имтандан өтүп, Илхам баш шаарга жетип келди. Şu günlerde o ilham havasından nefes aladığın bu şehirni, o daim körüp durduğun asman, o mağdığın yollarını körüp, özünün jürgü bilen ilhamın jürgünün bu şehirde tən soku vatqallıqıdın tolumu hayacallandı. İlham bilen tez rak körüşünü istedi. Ama o özü pekatlı oylamağın bir cayda, özü körüşünü pekatlı oylap bakmağın bir halette ilham bilen tasadibi uçuruşu qaldı. Ondaq da ilhamın etkalları rasmıdı. Gülçehre, bu işki nisbeten kandak pozisiyede bola. Bola kızıqsağla, deyiktağla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılığan Aysügül Qoparının Tarım Jurnalı ilan kılıngan Söyleş namlıq polisinin devamıdı bolsun.

Gülçehre ulanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmı aldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlham'ın özünü taşlamak gerekeni sezip dursun mu, o cahillikle onu sevda ilacı süyüp yaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap yaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatakı kaytıp geldi. O, yıkılıp gelişten özünü aran tutup duru atattı. Yığılısı bağ idi, lekin yığılayamayı atattı. Özünün kergüsünü bağın sırı karangoluk içi kırıp gidip atkandek sezmekti idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbüp gelişini şunca arzu kıldı. O, uzaktan boyan keçini kündüzgü olup, tırışçalık görsütüp, nurgun nerslerden vazgeçip, bu şehirge İlham bilen güzel kelgüsünü yartış üçün kegenemez miydi? İlham onu hazırgıca kaymaktırıp aldap kaptı. Vapasız, aldamçı! Gülçehre'nin bu hayallarımı çoğunkur eğmini şuşurungan idi. Şunu o, yeni tezli hoşunu şıgdı. Ameliyette İlham onunla fakat, siz kalbimden çoğunkur orun aldınız, ben sizin söyümen digen. Sizin olamen demeyen. Güzel kelgüsümüz buludu digen. Kelgüsünü böyle ötküsümüz demeyen. O, yalgan sözlüğünü yok. O, Gülçehre'den hiç ners talep kığın yok. Ağır nişk toğır kese, onun aşı muhabbetlik sözlerden, kişini eymen durduğun salap dedin. Sehirli gücü avazdan ağır nişk gerek. Çünkü bu nersa onun hissiyatını kaymak durduğunda. Gülçehre ahır

Gülçehre, ben bugün sizge bir yıldan bu yankı keşmişlerimini sözle pemekçi bulup çakırdım. Hazır sizge demekçi bulgalarımın bekli keçikip eğitli vatkalıqını bilmem. Gülçehre beşini götürüp ilhamı kaladı. Onun kalbi de mürekkep hissiyatla davalgıp durattı. Vücuduğa söz titrek ulaşkan idi. İlhamın qoŋur közlerde yanılı çoŋkur oy pikirle ägip jüretti. Pakırak çaşları çırayığı söylep bir işlaydı. Onun aşu kən mörlerine aşu qitimliq ziyade güzel kucaklaşının hidi singen idi. İlhamın avazı şıllırlap akkan bulaq suyu oxşaş Gülçehranın kalbideki dolqulluq deryağı koyuluşka başıldı. Mən ayalım bilen toy qığan vaqtlarımda o iç-içiden bir yarqın güzellik urğup turadığan pəzilətlik ayal idi. Goya kişinin könlünü məsqı qoçı Reyhanın özü idi. O menin kalbimge lıq tolıp durgan sögü hem bəxt. Kızım, bizden sögümüzden etilgan gül idi. Mən kestli utu kazangan, turmuşu bəxtlik, istiqballıq yaş idim. 3 yıl burun mən işkere ölkəge 3 aylık tərbiyelinişke badim. Tərbiyeləş ahırlaşıp qaytıp gəginimde ayalımda başqıcı bir halətini ködüm. Onun mağa qığan soğuk muamilistin, onun ilgiri meni məstanlaçı yaxşı gördüğün haldın təsavvurunu qılamıqan idim. O bana tikilip karamaydı. Bir öyde yüz mü yüz oltursak mı, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mi, onun nezarları menin cismimde bir minut mu toxtumaydı. Törülgen kapaklardan muz yağıttı. O menden toluq könlü soğuğalıqın eğitip, acırışın tələb kaldı. Mən koşulmadım. Uruq tuqalla arğı kirip mi, ayalımını neydirini yandıramadı. Mən onun nemişki bundaq bu qağalıqını anqaramay qangır aydım. Ahır o mağa boğan sögüsünü bütünlə yoqat qalıqını. Özünün yurtdaki başka bir erini yaktırıp kağalıqın etkandala onunla acırışıp gettim. Onun balımızın ilip ketişegi mu koşuldu. Kiyin ayalım hizmetini mu yurtkı yötkep kızımını ilip ketip kaldı. Erli hororum kattık azar yegen idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içi de bundaq özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındaq çüşkünlükte ötüp gettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgün muslap, açık bir hesret kadağ bop kağan idi. Kiyinkeli men Cennet'teki koş erik kentik hizmetge düştüm. Uzak ötmeyi sizni uçurattım. Şu gündüm başlap, menin günlerim menelik, bəxtlik tüs ilişki başıldı. Nemiş kudur sizni bir görüplü yakışlık eskigan idim. Siz menin kalbimdeki muzlanı eritip, illik tuyğulanı atakıgan idiniz. Bara bara sizge boğan hissiyatım çoŋkurluşup, çoŋkur muhabbet şekillendi. Mən sizin meŋişleriniz, gep kalışlarınız, kapaq turuşlarınızı mı yaxşı görettim. Hatta sizin kiyimleriniz'deki tüyümünün şekilini, çaş kıskıçınızın rengini mi yaxşı görettim. Siz menin hayatımın kaytının yaşınatkan, bana hayatının güzellikini kaytının his kıldırgan idiniz. Yakışlıqınızda hemen unduldurguca sehri küşba idi. Mən sizni söygen idim. Sizni ömürlik mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekegende Gülçehre'ye yığı yamaştı. Ama ben kent hizmetini ahırlaştırıp kaytıp gelip uzak ötmey, tasadı bir halda burunku ayalım toğırsızge haberlerini anlap kaldım. Sizge nemisini dey, kandak dey. Ayalım kökrek rakı gırıp darbop gelip, yurtdaki doktorhanda davalını bitipti. Ürümce gelip, çoğun doktorhanladı davaltışka unumaydıken. Kişini tekmi azaplaydıgan reallıq şu ki, bu diagnoz ayalımı 3 yıl burun. Mən işkiri ölgede tərbiyelini vatkan vaqtı koyulup diken. Bicar ayalım özün saqaymay mən dəp qarğaşqa, bu kiselinin davaldı şicaryanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün mağın jükbop keliştin ənsirəb, məndin acırış arqılıq azabını özüge elib qelib, meni bəxtki eriştürməkçi bop diken. Mən onun bu azaplıq tallışı, hem bu tallışının arkası ki küçlük muhabbetten kılç habersiz halda onundan nefretlenip geldim ben. Demek ben ayalımın çoŋkur sögüsüge karızlar boğan idim. Aş günlerde sizden vazgeçini bedel kıldığan tallaş aldı da kançilik pıçılanğalıqımdan siz habersiz. Ama çoğum hez kalalaysız. Ben ahır karar çıkadım. Yurtka berip ayalımdan kaydı toyxeti aldım. Hem onu kaytırıp geldim. Mən çin muhabbetim bilen onun sögüsüge cevap kaytırışka tırıştım.
onun yenidən bir gün mü ayrılmadım. Bu jarayanda hər işkimiz sövgü üçün bədəl töləşinin nə qədər qimmətli ikənligini, onunın kildiğən huzurunun təngdasız ikənligini çoğur yiz qıldım. Muhabbet, barcha kesəlliknin, peşkənliknin davasıdır deyən gəp rastgən. Bana bir yerim yıllık sistemlik davalmış nəticisi de ayalımdaki rak hücayları bütünle yok olup ayalım saqayıp qaldı. Mən həm kızım üçün ailemizini qaytadın yorudu. Her qedim ayalımını qaydı təkşürüşki ilib bağınımda, təkşürüş

İlham sözləyətqanda Gülçəhrə onun gözlərinin iftihar bilan çaqnab ketganligini gördü. Mən sizning meni chin ham pokiz tuyg'ularingiz bilan suydiganligingizni bilaman. Sizning suyguingizga erishganligim mening baxtim. Sizni suyish ham sizning suyguingizga erish jarayoni ziyoda go'zal bir jarayon. Shundaqla butun hayotimni nurlantirib turadigan qimmatli aslimi. Sizga bo'lgan muhabbatimni men shu chaqdagi eng go'zal tuyg'ularim bilan bildi o'rab, qalbimning chuqur qaytiga o'rnashtirganman. Ayni chaqda bularni sizga aytmaganligimdagi sabab men bizning suyguimizning oddiy o'zingiz kunib qolgan yo'lda davomlashib atgan hayotingizga o'zgarish elib kelishini. Intilish, ilgirlash ham qimmat ato qilishni umid qilardim. Shunga bu jarayonda men sizga izchil yetaklaguchi, ilhom beruvchi, haydovchilik qilguvchi o'rinda muomala qilib keldim. Siz haqiqatan dono, aqlli ayolsiz. Odamni suyundirgudek darajadagi natijalaringiz bilan bu suyguning umidini oqladingiz. İlhamning ovozidan hayajonlanganligi chiqib turardi. Ko'zlari Gulchehraga 2 yil burunqidakla suyunish ilkida qarab turardi. U so'zni yana davomlashtirdi. Suyulish bir baxt. Suyish uningga o'xshamaydigan uzoq muddatlik yana bir xil baxt. Chunki suygan odamning qalbida bir go'zallik, tugamas suygi bo'lganligi uchun ma'lum shayini yoki odamni suyalaydi. Bu jihatda siz baxtliksiz ham tangdashsiz go'zalsiz. Siz mana shu go'zalligingiz bilan hayotni suyalaysiz. Hayot hammamizga to'xtamay izlaydigan, izdeganlarimizga yetgandan keyin yana yangi istaklarning o'tida kuydigan mangulik ma'naviy intilish ota qilgan. Bu suygu sizning qalbingizni tovlaydi. Yana bu go'zal manzillarga talpindigan arman kuch-quvvatlarni beradi. Sizning aspirantlik hayotingiz sizning muhabbatingizni bekrak hayajonlantirgan natijalar ichida o'tdi. Shu chaqda siz nurg'un kishilarning hurmatiga, havas qilishiga, suygusiga erishsiz. Sizning kasbingiz bir buyuk kasb. Bir parcha yaxshi rasmda bir fikr, bir ideya va bir ruh bo'ladi. Siz shular orqali boshqalarning hayotiga ma'no va go'zallik bera olasiz. Bu hayotdagi ulug'vorlik Gulchehra. İlhan sözünü axırlaşdırdı. Arnı sükut qapladı. Gülçehranın qalbida açıq bir hayacan daval qoydu. Axır o titrəb turğan avazda İlhan, siz süyüşni, süyüşni bildiğin muhabbətlik ər. Mən meyli qandaq əgər toqaylıqnı başdan keçirgən bolay, ya ki azablağı yüzləngən bolay, sizdən süyüyünüzgi nail bolalıqan ikən mən, özümünü bəxtlik hesablayman. Bu hayatımda sizni suyganligimga mangu ökünmayman. Men bu suygini menga ato qilgan güzel tuyg'ular bilan o'rab, qalbimning chuqur qaytida saqlayman. Baxtli bo'ling, ayolingizni qadrlang.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun

0: Elga aşırı. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga xalıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlumay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

sevimlik radio anlıkçılar. Yakşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radio Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ben sevimlik radyo hoş dostlar. Şu tapta programımız devamlı şivatıdı. Anlavatkınınla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Onun avazı men 3 yılla kalbimge gelip toktaydı. Şünç tatlık. Onun avazı tikelle arsıdaki güldek kat ketedin çaçar yetti. Şünç hoş bırak. Onun avazı çığır yoldek şünçilik güzel. Yağmurga ergişip, mongluk nakşığa aylınıdı, şünce yakınlık. Onun avazı tosalğısız hava, ekip kirer, işim getim tas, şüncelik sap. Onun avazı şotatta, kulak düğümde.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, senin dostunla

ئارقىلىقلار ئومۇم ئۈچۈن پارتىيە قۇرۇش، خەلققە بەخت يارىتىش، ئىلمىي تەدبىر بەلگىلەش، ھەقىقىي تۇتۇپ ئەمەلىي ئىشلەشنى ئومۇمىي تەلەپ قىلىپ، ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ، ئىلگىرى سۈرۈشنى تۇتقى قىلىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش بويىچە ئۆگىنىش تەربىيەنى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ يولغا قويۇپ، 15. 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا تۈرتكە بولدى. 7 ayının 30. günü Başuji Xi Jinping, Jongo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun yığınğa riyasetçilik kıldı. Yığında mundaq dep körüstildi. Toğra siyasi netice qarşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş boyunca ögünüş terbiye neticelerini müstehkemləb ve kengaytıp, her derecelik rehberi kadrlarının teximi kötürengi ruhi alet bilen yokur sifatlik terakkiyatta özlüksiz yeni netice yaratışığı türkü buluş gerek. Partiyani umumyüzlük qattiq idara qilish mangu davomlashadi. Yangi yil kirishi bilan Başuji Xi Jinping 20-chi navbatlik markaziy intizom tekshirish komitetining 5-chi umumiy yig'inda muhim so'z qilib, partiyani umumyüzlük qattiq idara qilishni texmi yuqori o'lcham, texmi amaliy tadbirlar orqali ilgari surib, 15-chi 5 yil mazgildagi nishon vazifalarni ishga oshirishni kuchli kapolatga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida bosh shuji Jungo kommunistlarining ishonchini chingitib, davomli kurash qilishi to'g'risidagi 5 shart aniq talabini o'tirg'o qo'ydi. Buning birisi partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni izchil ilgari surish shart. Texmi yuqori o'lcham, texmi amaliy tadbirdan izchilgacha partiyamizning partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish, o'z ustida inqilob qilishni ilgari surishdagi qat'iy iradasi va ishonchisi yetkazildi. 7 ayının 25. günü Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziya Komiteti bu yılının aldınkı 20'deki bütün memleketteki İntizam Tekşürüş, Reviziya Organlarının nazaret kılış, tekşürüş, karab çıkış, tekşürüş, ekvalını uxturuş kıldı. Uxturuşta körüstülüşçe, bu yılının aldınkı 20'de bütün memleketteki İntizam Tekşürüş, Reviziya Organları mesele yipuşçudun 1,274,000'ı bir taraf kılgan. 538,000 deyil oturguzgan. 412 ming kishiga chora ko'rgan. Buning ichida o'lka, ministerlik darajalik va uningdan yuqori 50 kadrga delo turg'izilgan. O'lka, ministerlik darajalik va uningdan yuqori 74 kadrga chora ko'rilgan. Bu bir qator sonliq ma'lumotlar partiyamizning chiriklikka qarshi turish ko'rishini texmi sagaklik bilan qat'iy ilgari surishdagi aniq pozitsiyasi va kuchli harakatini namoyon qildi. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 7 ayının 30. günü yig'in ichib, Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik Merkezi Komitetining 5-chi umumiy yig'inini bu yil 10-chi ayda Beijingda etishni qaror qildi. Yig'inning asosli qaralmalari Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Merkezi Komitetga xizmat dokladi berdi. Partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitishga doir bir qancha muhim masala tadqiq qilindi. Yangi tarixiy nuqtada Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik Markaziy Komitetining 5-chi umumiy yig'inida diqqat partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishga markazlashtirilib, sistemalik plan tuzilib, yangi musabada partiyani boshqarish, partiyani idora qilishning yo'nalishi ko'rsatib berildi. Partiyani boshqarish, partiyani idora qilish qancha unumli bo'lsa, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga shuncha kuchli kapolatda qig'li bo'ladi. Bu yildan buyon Başuji Xi Jinping nurg'un muhim yig'inlarda partiya rahbarligi va partiya qurilishini kuchaytirish masalasini ta'kidlab, partiyamizni partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishning yangi manzilini uzluksiz etishga yetakladi. Başuji yerlikda xizmat tekshirganda ko'p qitim partiya a'zolari ammo mulozamat markaziga berib, naq maydonda asosiy qatlam partiya qurilishi xizmatiga ko'ngil bo'ldi va yetakchilik qildi. Shandong o'lkasi Dezhu shahri, Lingjing rayoni, Bianlin bozori, Shuja kenti partiya yechagisining shujisi Huang Yunju mundaq dedi. Bosh shuji bu yerga tekshirishga kelganda kent partiya tashkilotining partiya qurilishidagi yetakchilik rolini yanami joriy qildirishni umid qildi. Yana asosiy qatlamning yukini davomli yengillatib, kent kadrlarini ommaga mulozamat qilish, taraqqiyotni ilgari surishga texmi ko'p vaqti va zehnini ajratishga sharoit yaratib berishni talab qildi. Kent partiya yechagimiz topshiriqni asti chin saqlab, yashashqa va ishlashga bob keldigan güzel yez kent qurilishini puxta ilgari surdi. Başuji Xi Jinpingning rol tutib yo'l boshlashi orqasida partiyamiz partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni davr bilan tang ilgirligan holda olg'a siljitib, yangi davrda partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilish ulug' amaliyotida marksizmlik

Hakimiyet 5'deki partiye kuruluşunun kanuniyeti doğrusudaki stratejilik oylanışını özlüksüz çoğurlaştırdı. Bu nazariye ihtiyaclık boğan hem çokum nazariye asıl kılalaydıgan devir. Bu ideye ihtiyaclık boğan hem çokum ideye asıl kılalaydıgan devir. Partiya 18-nji kurultayydan buyan yoldaş Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti qanda qilib uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiyani qanda qurish qatorliq zo'r davr temasini cho'rdab, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishga doir bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyalarni o'tirg'o qo'yib Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Bu yil 6 ayda mamlakatlik partiya qurilishi xizmati suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Yig'inda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganish va izchillashtirish xizmati o'rinlashtirildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy partiya maktabining professori Huang Xianghua mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasida 14 ta ching turish aniq o'tirg'i qo'yildi. Uning mazmuni mol, sistemasi puxta bo'lib, zo'r davr qimmatini namoyon qildi. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yillik paytida partiya markazi komiteti Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini aydinlashtirdi. Bu dal vaqtida bo'ldi. Uning ahamiyati cho'nqir bo'lib, yangi musofada 100 yillik cho'ng partiyaning partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat topqizishning yangi manzilini uzluksiz etishini tub qo'llanma va harakat qo'llanmasi bilan ta'minladi. Bayroq davrga yetakchilik qiladi. Ideya kelgusiga yetakchilik qiladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining yetakchiligida 105 yillik kurash musobaqasini besib o'tgan Jungo Kompartiyasi ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, asli maqsad va burishni amaliyotda ko'rsatib, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, davlatni qudrat topqizish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jungocha zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik ilgari surish uchun bo'shashmay kurash qilib, tirishib, yangi tarixiy shonli natijalarni yaratdi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, qarmaqqa şəxsi işdə göründüyən kitab oxuşdan ibarət bu işə nə üçün zor güc sərf qılındı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Umumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı umumi xalq kitab oxuş xidmətinin siyasət cəhətdən yetəkləşdən, tərəqqi qılıb qanunçuluq kapalıtı yeni basqıçığa qədəm qoyğanlıqdan dərək bərdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibarı mı? 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat kıkır güzüldü. Bu kitim nizamının çıkırılışı bilen, umumi halkını kaplıgan, umum yüzlük nebiyet güzüldüğen, yukur ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürü sistemisi barpa kılış, kanun çıkırış şekilde enik talep kılındı. Qarmaqqa şəxsi işdək göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqə nim üçün bunç zor küş sərb qılındı? Cahanda ən yaxşı iş qaysi digəndə o yanıla kitab oxuşdur. Kitab oxuş kişiyi biləndürmək ozuq berib, çonqur təsir qaldırdı. Bir yaxşı kitab nəzər dairimizdən kəngəyitib, bizgə zaman makandın alqıqan əqil parasətini hes qıldıralaydı. Bir abzas yazma qəliblərgi təsəlli berib, Gangrasht qalğınımızda alğı ilgirlişimizə türtki boladığan bir küşünü tepeylişimizga yardım berdi. Bir qetimliq çonqurlab kitap oquş tepekkürimizni tavlap, murakkab cemiyetki taqabıl turdığan biliş iqtidarımızni üstürdü. Lekin bu xil ozuqlunuş hemişe oquş şaraitinin erişçallıqı və oquş muhitinin sındırışçallıqıgı bağlıq. Aslandiki yez kənit rayonlardiki balılar, Okuyduğun kitap olmasızlıkta qeyin ekvalga duş gelişi mümkün. Tez retimlik şehirlerdeki nurgun kişiler kolaylık okuş boşluğunun kemçil buluşu sebebidin parçpırat uçurlarının korşağıdı kılıp, çonkırlap okuş kızgınlıkını yoktu batıdı. Gerçi alak tordun rakamlı kitaplarına erişiş kolaylık bulsu mu, lekin bunların içi de esilleri mu, naçarları mı var? Neşir okuqı cihette kalay mı kançılık mevcut? Umumi xalqning kitob o'qishini ilgir surish dal mushu qiyin masalalarni hal qilishdan iborat. Qonun nizomlarini mukammallashtirib, umumi xalqning kitob o'qish huquqiga kafolat qilish, ommaviy boylikka mablag' selib, umumi xalqning kitob o'qish muhitini a'lolashtirish, butun millatning ideya axloq sapasi va fan madaniyat sapasini oshirib, sotsialistik madaniyat kuchli davlatni qurishga turtki bo'lishdiki, muhim tadbirdir. Tan tutup ortak başkuruş yeni vaziyeti berpa kılındı. Nöbette devletimizin umumi halk kitap okuş faaliyetinin kölümü üzlüksüz kengiyip, mezmuni üzlüksüz beyip, şekilde üzlüksüz yenilik yartılıp, umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmeti de destlepki ünüm görüldü. 15. 5 yılığa kadem koygandım buyan, ixtisat, cemiyetin sicil terakiyatı, umumi halkının kitap okuşunu tekimi keng boşluk bilen teminleydi. Alilerinin güzel durmuşu bolgan intilişimi kitap okuş süpütünü östürüş, kitap okuş təsiratını əlalaşdırışqa yeni tələblərini koydu. Yeni nizamın çıxırılışı dəl vaxtıdı boldu. Nizam cəmi 6 bab 45 maddığı bölüngən bulub, umumi xalqının kitap okuşunu əla süpətlik məzmun bilən təminləş. Kitap okuş süpütünü östürüş, tarmaqlarının məsuliyyətini çiğnitiş. Kitap okuş mülazimetiyle katnışış, katalıq cihetlerde konkret belgelimeler çıkarılıp, partiya komiteti rehberlik kıladığan, hükümet yetekçilik kıladığan, cemiyetki küşler katnışıdığan umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş sistemisi berpa kılındı. Meblağ ve baylıq kapalıtını küçeytip, naiye derecelikten yukarı yerlik halk hükümetleri öz memuri rayonu içide bir tutaş planlap maslaştırışka mesul buluş. Hem de umumi xalqının kitap okuşunu ilgir sürüş xizmetine gerekli xiracetini şu derecelik memuriyetinin hamçotuq kırgızış. Təşviqat küçünü küçeytip, akbarat taratqullardın münevver nəşir buyumları ve umumi xalq kitap okuştaki ilgar tıplarını təşviq kılış xizmetine məsul buluşunu tələb kılış. Cemiyet küşlerinin katnışışıga ilham berib, ammaviy mənfəətdar cemiyet təşkilatı qatarlıqlar umumi xalq kitap okuş mülazimetine işiltişge mal mülük iyanı kılgan bolsa, kanun boyunca bac etibarıdın bəhriman buluş. Nizamda tən tutup ortak başkurulduğun yeni vəziyyət küçəb bərpa kılınıp, umumiy xalqning kitob o'qishini ilgari surish xizmatining yangi palliga ko'tarilishiga uzluksiz turtki bo'lindi. Raqamlik taraqqiyot to'lqiniga moslashish. Tilga olish qarzidigini shuki, nizomning nuqtai nazari qog'oz o'qishliklar bilanla cheklanib qolmadi. Tekshirishda ko'rsatilishicha 2024-yili 78.7% quramiga yetgan puxra yon telefon orqali kitob o'qigan. 38.15% quramiga yetgan puxra kitob anglash shaklida kitob o'qigan. Nizomda davlat raqamli kitob o'qish bilan an'anaviy kitob o'qishni birlashtirishni qo'llaydi degan nuqta ta'kidlanib, raqamli davrdagi umumiy xalq kitob o'qishining taraqqiyot yo'lini aniq bekitildi. Nizomda a'lo sifatlik raqamli o'qish mazmuni bilan ta'minlashga turtki bo'lish o'tirib qo'yildi. Bu aloqador o'rinlar nashriyatchilik organlari to'r supullarini klassik mashhur asarlar, ijtimoiy fan nodir asarlari, fan texnikini umumlashtirish o'qishliklari qatorliq a'lo sifatlik mazmunlarni raqamlashgan materiallarga aylantirish salmoqini oshirishga yetaklash. Shuning bilan bir vaqtda asli ijodiyatlik raqamlik o'qishliklar ijodiyatiga ilhom berib, a'lo sifatlik mazmunlarni raqamlik o'qishning yadroliq raqobat kuchiga aylantirishning zarurligidan derak berdi. Nizomda raqamli kitob o'qishni texnik qulaylashtirib, o'qirmonlarni texnik rozi qilish aydinlashtirildi. Bu nuqtaning yadrosi kitob o'qish to'siqini buzib tashlab, mulozamat ta'siratini a'lolashtirib, raqamli kitob o'qishning foydasini texnik ko'p kishilarga yetkazishdan iborat. Bir tarafdan, raqamli kitob o'qish ul asla qurilishini mukammallashtirib, ommaviy kutubxonalarning raqamli boylik ambarining sig'imini kengaytirishni olg'a siljitish. Yana bir tarafdan, raqamli kitob o'qish mulozimati inchika alqinlarini a'lolashtirib, supularning mashg'ulot tartibini oddiylashtirishiga ilhom berib, yashanganlar topi, miyiblar topini qulaylik mulozimat bilan ta'minlash kerak. Nizomda raqamli o'qishliklarning mazmunini boshqarishni kuchaytirish ta'kidlandi. Aloqador tarmoqlarning raqamli nashr buyumlarini tekshirib bekitish mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, tekshirib bekitish o'lchamini aydinlashtirib, qonunsiz ko'paytirib besish, huquqqa daxl tarz qilish, mazmuni chakina, nachar bo'lish qatorliq belgilimiga xilof qilmishlarga qattiq zarba berish zarur. Bundan boshqa, yana sun'iy aql, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalardan foydalanib, mazmun tekshirib bekitish supisi qurib, belgilimiga xilof mazmunlarni tez farqlandirish va bir taraf qilishni ishga oshirib, raqamli o'qishliklar bo'shlig'ining texnik sab, texnik qiriblashgan bo'lishiga kapolatlik qilishga bo'ladi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Nimişqa balılar daim uyqusuğa qanmığandak lalat üçürüdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanlarda boludu. Toluqsız otur məktəb oquqıcıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlaşı kerek. Toluq otur məktəb oquqıcıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçürüşü kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqalıqıdan qatiy nəzər, həmiz qaləmini toq tutuş kerek. 2026 yılı yeni okuş mevsimi başlanışı bilen Beijing 5. Tecrübe Mektibinin uxlaş buyruğu kızık noktaya aylanıp ata anıla okutukçu okuyucularının alkışıga erişti. Bu təşəbbüsün alkışıga erişidiki səbəb şu ki, otur başlangıç mektep okuyucularının uyqusu yeterlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğun baş ağırqıga aylanğalıqıda. Ders vaxtıda közünü açalmay qalıdı, ders ağırlığı da üstelgi yamışıbla uxlaydı. Nurgun otur başlangıç mektep okutukçuları mındaqtaydı. Nurgun okuguchi uyqusi kam bo'lg'achqa dars vaqtida ruxsiz yurdi. Dars sarlig'ida ustalga yamishib uxlaydi. Ma'rif ministrligi Bangkokning 2021 yili tarqatgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusini boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishga asosan boshlang'ich maktab o'quvchilari har kuni 10 soat, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari 9 soat, to'liq o'tir maktab o'quvchilari 8 soat uxlashi kerak. Başlangıç mektep okuyucularının uxlaş vaxtı adetta 21'den 20 ötkendin. Toluqsız otur mektep okuyucuları saat 22'den, toluq otur mektep okuyucularının saat 23'den kim bu maslığı gerek. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqılıq nurgun okuyucunun uxlaş vaxtının ölçemge yetmeydi qalıqını. Onun üstüge uxlaş vaxtının yıllıqlarının eşiğe egişip azıydı qalıqı. Toluq otur mektep görüləş imtihani, ali mektep imtihanıga qançı yıqıllaşqan seri, uxlaş vaxtının şunçı qısılıp getidi qalıqını bayqadı. Otur kısımdaki məlum nayiyedeki toluqsız birinci yıllıqdaki bir okuyucunun atanısı, balamını kəs saat 7'den aşqandı məktəbden koyup verirdi. Saat 8'den başlap tapşırıq işləydi. Sörəmli qımısımı saat 10:20-ci işləydi. Hər günü 7-20 saat uxlayamaydı. Ətdiyəndi bolsa 100'nü 100 kumu ölgürməy somküsünü yudublu mağıdı, dedi. Beycandaki bir başlangıç məktəbden ikinci yıllıq okuyucusunun ailəsi mündə qeynəkval payda boğan. Mektep 3. yıllıqdan burun tapşırıq kaldırmağan bolsumu, lekin ata-anla keşte onunla xəttatlıq, saz, məşqili, şeysap işləş qatarlıq vəziplərini orınlaşdırıqan. Bala hər günü kəs saat 10-da uxlap, ətigən saat 6-dan 50 minut ötkəndi orundan turduğan bulub, uxlaş vaxtı 9 saat yetmigən. Bultur Şinxua agentliği muhbiri Torspustan paydalanıp ilip bargan, otur başlangıç mektep okuyucularının uxlaş vaxtını tekşürüştü körsitilişçe, 77.19% ziyaret kılıngan başlangıç mektep okuyucularının ata-anıları, balılarının her günlük uykusunun 9 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. 72.34% ziyaret kılıngan toluqsuz otur mektep okuyucularının ata-anıları, balılarının her günlük uykusunun 8 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. 62.15% toluq otur mektep okuyucusunun atanısı balılarının her günlük uykusunun 7 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. Okuyucular keçidi uykusuğa kanmasa, ədisi dərs vaxtıda qaran, ögünüş ünümü tüvən bolsa, keçdi yeni qoşup toluqlısa, asala yaman süpətlik aynış patqıqı bitip qalı digən. Beijing 5. Təcrübə Məktibinin müdiri Ren Xuhua mındaqdıdı. Mektep uxlaş buyruğunu ilan qilishdən burun, 20'din köprək toluqsuz və toluq otur mektep okuyucusunun uykusu kanmaydı. Toluq otur mektep okuyucularının uyqusu, toluqsuz otur mektep okuyucuları qarğanda teximi kəmçil buludu. Uyqu, sağlamlıqının birinci müdafiəsi edili. Sənşi ölkülük balılar doktorxanasının doktor yetekçisi Yen Meijin mındaqdıdı. Okuyucular hər günü 7-8 saat əxli əmgək qılıdı. Yaxşı uxlaş, uyquğa qinish ən tayin muyum. Uyqunun yetərlik bolmasılığı diqqətini yığış, əs tutuş iqtidarını acizlaşdırış, keyfiyyətini turaqsızlaşdırışını bivasitə keltirib çıxırıb, həm ögünüş ünümünü tövəllətidi, həm bədəninin yetilişigə təsir yetkizidi. Köpligen ziyaret kılınğıçılar mındaq qarıdı. İşkini kemetçi siyasi okuyucularının dərs yükünün tərtibsiz eşini umumi cəhətin çəklidi. Lekin yanıla köpkıl amıllar balılarının uxlaş vaxtıqı kapalatlı kılanmaydı. Bahalaş kumandalıq tayqı astıda yoşurun yük yanıla mevcut. Şinanda şösi marib bölümünün profesori Liling munularını bildirdi. Örləb okuş bu içi tallaş yanıla numur nasas kılıdı. Mektep süpət rət tərtibinin ən sıraydı. Ata anıla balılarının səptin çüşüp gelişten korkudu. Mektep sırtıdaki tərbiyyeləş bəzdi təşvişlinişini küçəydib, axırda tapşırıq işləş, sual işləş, dərs toluqlaş teximi yoşurun usul bilən qaytib gelidu. Muxbar təkşürüb tətqiq qilish arqılıq bir qısım mektəblərinin sərxil yenilik yartış ixtisaslıqlarını yetiştiriş namı bilən noxtuluq sınıb təsis qılğalıqını, əməliyyəti sərxil oquqçılarını köpləb tallab sınıb içindəki balılarının bütün küçü bilən oranını saxlab, sınıb sırtıdaki oquqçılarının küçəb yuqurğu örləydiğalıqını, kəştiyən ögünüş qılıb uxlaş vaxtının qısılıb qalğalıqını bayqıdı. Otur kısımdaki məlum nayiyedeki bir toluqsuz otur mektep okuyucusunun atanısı mındaq dedi. Köp vaxtlarda 7-8 pənin həmiz de tapşırıq bar. Gerçi her bir pən köp olmuş mu, lekin koşqanda umumi miqtar az əməz. Yazma tapşırıqdan başqa yeni yadlaşqa, sınğı ilişqa, bəzi qolu nərvəncilik ilişqi toğır gelidu.
Bir qısım ata-anala balalarının yerip ketişdən ənsiraydı. Yana balalarının ügünəlməsikidən ənsiraydı. Şunun bilən başqalarının ügünüb özünün ügünəlməsikidən qorxudğan qiyin əhvalğa düşüb qalıdı. Şimaldiki məlum bir şəhərdeki bir otur məktəbnin məsuli muxbirğı mundaq dedi. Bəzi ata-anala oxutqıçının köprək tapşırıq berişini ümid qılıdı. Bəzi ata-anala hətta məktəbki besim işiltib, kəşlik müzakirə saat 9:30 buluş kerek. Bu misa başqa məktəblər tərpinin işib ketidu, dəb tələb qılıdı. Ата-аналарның балаларын етекчілік сыныпқа тізімлетіп, өз алдығы тапшырық орынлаштырушы еңілі найты омамлашқан. Чонгчин шәрдегі бір отыр мәктәпнің оқытқысы мұндақты дей. Мәктәпті кәшлік мұзакыр бар. Толықсыз бірінде, ішкенжелық, кәс саат 8-ден 50 минут өткенде, толықсыз үшкенжелық, кәс саат 9-ден 30 минут өткенде түшеді. Кәшлік мұзакырның көп қысым вақытыда балалар тапшырық ішлейді. Яны аз бір қысым вақытта муалым түшендірді. Бәзі ата-аналар балаларын Мектептің кешлік мұзакірсігі қатнаштырғызмай, сыртқы шығып дәріс толықлашын алтамас қалуды. Толықсыз отыр мектеп оқушыларының 20-дің көпіреке әпті ақырда мектеп сыртыдегі аппаратлады дәріс толықлайды. Электролық мәстатламы оқушыларының ұқылаш вақтыны оғырлап кетмекті. Мұқпар тәкшүрі шарқылық көп қысым отыр башланғыш мектеп оқушыларының ата-аналарының балаларға ян телефон, яке қол сати сәпләп бердіғалықыны байқыды. Бір қысым башланғыш мектеп оқушылары чоңларының салайет ұшыр білән есабат нөміріні тізімге алдырып, таңсы әргечі қысқы фильм көрді. Ғарбы жанып райондеке бір отыр мектеп оқытқысының етішчә бір оқушы дәрісті дайым рухсыз жүрдеген. Кейін оның тұрмыш бұлы еғі шарқылық атаныстың ешірін немкеш ян телефон сеті өліп кечечі ойнығалыға байқалған. Зияретіні қобыл қылған норғын атаны мұндақты дей. Әгер балыларға ян телефон бәрмісі балыларының тор темісіні түшенмәсікідін, Әмралар білән ортақ тіл кемчіл болып келіштен әнсіраймыз. Әгер балалағы ян телефон бәрсәк, үгініш вә ойқуғы тәсір етіштен әнсіраймыз. Яна нұрғын ата-ана өзі түн бойы кірпік қақмай, ян телефон телевизор көрішіні яқшы көрді. Яқшы болған айлы тапшырқы кәпиәті ярыт алмайды. Чонгчин шәрі Шапингбар айолық отыр башланғыш мәктәп сәхия сақлықыны сақлаш орны психика бөлімінің башлығы Ван Ян мұндақты дей. Бұныңдың башқа, ата-ана балылық мұнасетінің жеделіші, имтихан бесімі, ата-аналарының арзусының еткізіліші, балыларының арам ілішігі тәсір еткізуді. Бәз балала карватқы чыққан тағдырды мұ, еқұр сүпәтлік ойқығы еріш әлмейді. Оқуғычыланы яқшы ұқылтыш қармаққа оқуғычыланы вақтыны башқұрыш мәсілсі де көрінсі мұ, майетті пүткіл жәмиетнің марып қымет қарышыны қайты тихләшкі мұнасіветлік. Bu yıl birinci ayda Marif Ministerliği Qatarlıq Nurgun Tarmaqla birlikte yol qoyuş təpsili qaydısını besip tarqıtıb, uyqını başqırışını məktəblərini bahalaş dairisi qıqır gözdi. Yeni oxuş məsumudan boyan cayla sağlamlıq birinci digən Marif edisini əmililəşdürüşünü bəs-bəsdə ilgiri sürüb, uyqu və təntərbiyə ərkiti Qatarlıqlarını balalarının üst pitilçidiki muyum oranı qoydu. Beijing 5-nji tajriba maktabi topshiriq umumiy miqdorini manbadan qattiq kontrol qilib, o'quvchilarning o'g'inish ahvoliga asosan qatlamlar bo'yicha topshiriq o'rinlashtirish ustida izlandi. Hamda darsxona o'qituvchining sifatini o'stirib, unumni oshirishni ilgir surdi. Chongqing shahri Banan rayoni Yudong 2-nji boshlang'ich maktabi atigalik dars vaqtini kechiktirdi. Tushlik ta'minlash mulozimatini kuchaytirib, tantarbiya harakatining vaqtiga kafolatlik qildi. Beijing Sifanda Shosi Balala Aile Tərbiyisi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Bian Yufang mündaq dəb qaradı. Aile, məktəblə sağlamlıq birinci prinsipini turğuzub, yetərlik uyqunun balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaşdı ki, ən mühim işgəlikini toluqtunub, sağlamlıqını aşırıb çıxın qılış bədəligə rıqabətlik maribini qolğu kəltürüşünü tosış gerek. Bulubmu, balalarının kəşti yan telefon işiltiş vaxtını qatdıq baş qurub, yan telefonunu elektrolıq balı baxıcı qılıbilişdən saxılınış gerek. Кәсіби мұтәхәсілер мұндақ тәп қарады. Техімі чоң құр қатламдың қарғанда, көп мәнбәлік ежеветілген марып бағала системісіні бәрпа қылып, өрләп оқуш, таңлық мәктәпләнілі асас қылыштәк екі үйінішіні бұзып ташлап, балыланы мәсуліетчан бәқт ұйғысығы иге кішләдің болышқа рғбәтләндіріш керек.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: 2026 yılı Cungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanışı ile. Cungo'nun 15. 5 yıllık yerik plan programısında sünni akıl koşulgan hareketine umumüzlük yolu koyuş inik otur koyuldu. Hem de herkesi devletler kent dairede katlaşkan sünni akılını idare kılış ramkisi berpa kılışını ilgir sürüp, ten hukukluk, özra işindigan, köp menbelik, ortak menfaatlindigan dünyavi sünni akıl içivitiş ekologiyesini birlikte berpa kılıp, yer şehrinin cenubidiki devletlerinin sünni akıl iktidar kuruluşunu küçeytişige medet beriş takitlendi. Bu, Afrika devletleri Katarlık yer şehrinin cenubidiki iktisadi gevdilerge nispeten alayda ehmiyetge ige.
1: Amerika Koşma İştat Hükümeti ötken yılının aldınki 20'nin başlap, tamojni becini kent külemde koşup aldı. Bu, pulpa halkı besimini eğirlaştırıp etti. Amerika arkaları ve kent istimalçılığa zor zerbe boldı.
0: İran 8. ayının 8. günü Hormuz Boğaz'da katnaş başlaş meselesini çöğürdüp, bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusu da kilişim asılı kılışka az kalgınlığını bildirse, yen bir tereptin Amerika'ya Hormuz Boğaz'ını kayıtı içinin aldınkı şartını oturuğu koydu. Bırak mütexessisler bu energiyeden ibaret Boğaz hem Amerika bilen İran'ın növetki əgip ötkili olmaydıgan yadrolu karalması, hem yerşari energiya təminat sistemisindeki oranını eliş təsip olgan halkılıq tügün dəb görsətdi. Döndü deyxtanla programımızdan təpsiliyi məzmullardı bolsun.

таможня беже пулуны кайтырыш кызматын башлаган. Тунжу түркөмдүкке кайтырылган пул 5-нче айның 11-нче күнүнүн алды кенинде таркытылган. Америка таможня ва чигара кордаш идарасы амалдарынын 8-нче айның 4-нче күнү ашкарылган учурда көрсөтүлүшчө, бул тармак 7-нче айның ахыргыча тахминен 100 миллиард америк долларлык таможня бежини кайтырыш тартибин бир тарап кылып койгон. Hemde Maliye Ministerliğinin pul tölesinde paydalanış için alaklar uçurlar bilen təminlige. Almış şirketi tamajını beceden kaytırılgan 2 milyard 200 milyon Amerik dolarını tapşırıp olduk dedi. Almış şirketinin baş icraya əməldarı Tim Cook mundaq dedi. Şirket bu məbləğini qaytı məbləğ sılışqı işletudu. Pepsi şirketinin baş maliye əməldarı Steve Smith yakında munulanı bildirdi. Qaytırılgan tamajını beci poli bu yıl her bir pay paydasının eşiğe təxminən bir point tökip koşuşu mümkün. Bu, köp miqdarlıq tavarlar tənarıxının özüş besmini qısmən tügütçük paydalıq. Walmart şirketi bunun da ilgiri tamajnidin qaytırılış mümkün boğan 2 milyard 200 milyon Amerik dolarını, məsulatının setiliş bağısını tüaletişke işiltimiz dedi. Yeni bir zəncirsman magnat Costco şirketi ilgiri müşnan oxşaş ifade bildirdi. Бірақ тәхілчілі, істемалчыларының бұл шіркетлердің қайтырылған пұлға бейвасты ерісші тәс деп қарды. Электронлық содың магнаты Amazon шіркеті еқында мұныланы бүлдірді. Шіркетіміз қайтырылған 600 миллион америк долларыны тапшырып алды. Әмді көп қысым таможны беже тәнәрхіні құбыл қылдық. Хейридарлар үстіге алыдыған асандығы таможны беже тәнәрхі қарта, алақтар хейридарлар білен тәшәбіскарлық білен алақылышып, мұнас пұлны автоматик қайтырмақшы болуатымыз. Qoşmuş tatlıq tiz yetküzü şirketi bilən Birleşim Postalıq Toşuş Mülazimə şirketi xeridarlığa tapşırılgan tamajını becidin qaytırılgan pulunu berişke vədi bədi. Lekin nəticinin qarğanda istimalçıda bunundin texim köp ümitsizlengen və qazəblengen. Amazon, Sony şirketi və 5 Amerik dolları zəncirisman dokunu xeridarlığının kollektiv əriz qılışıq uçurdu. Ərizdə bu şirketlərdin tapşırılgan tamajını becidin qaytırılgan pulunu qaytırıp beriş tələb qılındı. Xeridarlarının kollektiv arz qilishi qarta Nintendo Amerik şirketi yaqında şirket tapşırıp alğan tamojni bejeden qaytırılğan pulni istemalçılarga qaytırıp bermaydı. İstemalçılar töyligen baha ula erişmek bolğan va erişken tavarning bahasiga vekillik qiladi dedi. Amerik parlamenti Xamchot ishxonasi 2-nji e'lon qilgan tadqiqot ko'rsatilishicha Amerika qo'shib olgan tamojni bejidan hosil bo'lgan tannarxning taxminan 70% oxirida baho o'stirish orqali iste'molchilarga yuklangan. Korxona taxminan 30% ni ustiga olgan. Yali dashosi Xamchot tajribaxonasining bundan ilgariki mo'ljari qaraganda Amerika hukumatining tamojni beji siyosati har bir Amerika oilasini har yili taxminan 2400 Amerika dollari tannarxga duchor qilgan. Amerika Ali Sot Mehkemesi 2-nji ayda Qoşmuş Ştatlıq hükümetke paydasız kesim çıkargan bolsumu, her bir aile her yili normadan sırt üstüge alıdığan tamojni beje tanarıxı yanıla 1100 Amerik dolları boğan. Mesele şu yerdeki kanunda import tamojni bejinin mutlak köp kısmını import karxalları bivas tapşırdı. İstimalçılar üstüge alıdığan tanarıx asaslığı tavar bağısının özçü de ifadılındı. Bunun bilen hükümet bekitken pul kaytırış obyekti bilen emli tennarxını üstüge alıgıcı otursa da hatta orun almış iş görüldü. Gerçi Demokratlar Partiyası'daki bazıla tamajlı becini ahire istimalçılığa kaytırıp berişini təşəbbüs kılgan bolsa mı, bırak Qoşmuş Ştatlıq hükümetinin istimalçılığa bivas pul kaytırış asası yok. Amerika'nın Maliye Ministeri Bissent mundaq dedi. Tamajlı becidin kaytırılgan pul en ahirde karxallarının paravalıqı bop kalıdı. Wisconsin ştatıdaki Demokratlar Partiyası'nın boğan Avam Palata əzası Mark Bokin 8-nji ýanyň 3-nji güni ijtimaý alaq taratgysyda mundaq dedi. Walmart, Alma, Ford ve Amazon qatarlyk şirketler tamojny bejiden qaytarylgan neçe ýüz milyon Amerik dollardan neçe milliard Amerik dollargacha pulga erişdi. Amma adatdaky istimalçylar hiç mi erişelmedi. Bu baylykny adatdaky amerikalyklardan çoň karxanalarga ýetkigenlik halas.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. İran yakında Hormuz Boğaz'da katnaş başlaş meselesine çöğerde, bir tereptin Oman bilen katnaş başlaş doğrusu kelişim asılı kılışka az kalgalığını bildirse, yeni bir tereptin Amerika'ya Hormuz Boğaz'ını kayti içtin

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş damı da alğı ilgirlavatkan radyo amıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösenya. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Şi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü, Jungu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu da kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Radio anıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 5. ayının 28. günü Jungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademik layığını, Jungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademik layığını ve Jungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işka aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Gülçehre olanın yeniden kaçan ayrılgalıkını bilmedi. Onu küçlük içiniş ve horluk duygusu çırmavaldı. Uzaktan bu yan onun duyguları İlham'ın özünü taşlamak gerekeni sezip dursa mı, o cahillikle onu sevda ilacı süyüp yaptı. Ama İlham en ahırkı peytlerce onu aldap yaptamaz mı? Gülçehre naidi testi yatakı kayıtıp geldi. O, yıkılıp gelişten özünü aram tutup durup atattı. Yığılısı bağ idi, lekin yığılayamay vatattı. Özünün kergüsünü bağın sırı karangoluk içi kırıp gidip atkandek sezmekti idi. Gülçehre bu işlerinin bir çüşbüp gelişini şunca arzu kıldı. O, uzaktan boyan keçini kündüzgü olup, tırışçalık görsütüp, nurgun derslerden vazgeçip, bu şehirge ilham

mu, hatta sürgülüşüp ötüp kessek mu, onun nazarları menin cismimde bir minut mu toxtumaydı. Törülgen kapaklardan muzya qatdı. O menden toluq könlü soğuqalıqın eytip, ajırışın tälep qıldı. Men koşulmadım. Uruqtuqqalla arğa kirip mu, ayalımnı niyetimni yandıramadı. Men onun nemişki bundaq bolıp qalğanlıqını anqaramay qangıraydım. Ahır o mağa bolğan sögüsini bütünlay yoqatqanlıqını özünün yurtdaki başka bir erini yaktırıp kalanlıkın etkandala onunla acırışıp gettim. Onun balımızın ilip ketişegi mu koşuldum. Kiyin ayalım hizmetini mu yurtkı yötkep kızımını ilip ketip kaldı. Erlik horurum kattık azar yegen idi. Ayalımın kıskığını 3 ay içinde bundak özgürüp ketkerlikini əhlimge sığdıramaydım. Bir yıl aşındak çüşkürlükte ötüp gettim. Benim ayalım hem kızımın muhabbeti bilen yaşırıp durduğun jürgüm muzlap, açık bir hesret kadağ bop kağan idi. Kiyin keli, men Cennet'teki koş erik kentik hizmetge düştüm. Uzak ötmeyi sizni uçurattım. Şu gündüm başlap, menin günlerim menelik, bəxtlik tüs ilişki başıldı. Nemiş kudur sizni bir görüplü yakışlıq eskiğan idim. Siz menin kalbimdeki muzlanı eritip, illik tuyğulanı ataqıgan idiniz. Bara-bara sizge boğan yesiyatım çoğunkurluşup, çoğunkur muhabbet şekillendi. Mən sizin meneşleriniz, gep kalışlarınız, kapak türüşlerinizden yakışı görettim. Hatta sizin kiyimlerinizdeki tüyümünün şekilini, çaş kıskıçınızın renginimi yakışı görettim. Siz menin hayatımın kaydını yaşınatkan, bana hayatının güzellikini kaydını hes kıldırgan idiniz. Yakışlıklığınızda hem beni unutuldurguca sehri küşba idi. Mən sizini söygen idim. Sizni ömürlik mehbubem kılıp tallıgan idim. Gep şu yekegende Gülcehre'ye yığı yamaştı. Ama men kent hizmetini ahırlaştırıp kaytip gelip uzak ötmey, tasadı bir halda burunku ayalım toğırsızge haberlerini anlap kaldım. Sizge nemisini dey, kandak dey. Ayalım kökrek rakı gırıptar bop gelip, yurtdaki doktorhanda davalını bitipti. Örümce gelip, çoğun doktorhanladı davalı dışka unumaydıken. Kişini tekimi azaplaydıgan reallıq şu ki, bu diagnoz ayalımı 3 yıl burun. Mən işkiri ölgede tərbiyelini vatkan vaqtı koyulup diken. Bicar ayalım özün saqaymay mənindep qarğaşqa, bu kiselinin davalı dişcər yanının meni qeynap azaplaşıdın. Özün mağın jükbop qeliştin ənsirep, məndin acırış arqılıq azaplı özüge eylip qelip, meni bəxtki eriştürmekçi bop diken. Mən onun bu azaplı talışı, hem bu tanışının arkası ki güçlük muhabbetten kılç habersiz halda onundan nefretlenip geldim ben. Demek ben ayalımın çoğunkur sögüsüge karızlar boğan idim. Aşkünlerde sizden vazgeçini bedel kıldığın tanış aldı da kançilik pıçılanğalıqımdan siz habersiz. Ama çoğum hez kalanaysız. Ben ahır karar çıkadım. Yurtta berip ayalımdan kaydı toyxeti aldım. Hem onu kaytırıp geldim. Ben çin muhabbetim bilen onun sögüsüge cevap kaytırışka tırıştım. Onun yeniden bir gün mü ayrılmadım. Bu ceryanda her işkimiz sögü üçün bedel töleşinin ne kadar kımmetlik ikenlikini, onundan kildiğin huzurunun tendasız ikenlikini çoğunkur yes kıldım. Muhabbet barç kisellikinin, peşkenlikinin davasıdır diyen gep rastken. Bana bir yerim yıllık sistemlik davalmış neticesi de ayalımdaki rakı hücayları bütünle yok olup ayalım sakayıp kaldı. Ben hem kızım için ailemizin kaydını yorulttum. Her gidim ayalımın kaydı tekşürüşke ilip bağınımda tekşürüş neticesini alıp çeksiz hoşalık çömümüz. Hayat bilen mamatlıkı çedildiğin kaygı ve şatlıkının durmuştaki adetteki kaygı ve şatlıkları siliştirganda kancilik vezni balıkını siz düşünürsünüz. Doktorlar bunu mücize deyişti. Şundak, bu del muhabbet yaratkan mücize.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu taptan huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevimli radio dostlar, programımız qaytib keldik. Ma'lumki, turmush güzel. Tabiat dunyosining turli hayvat manzarasi bilan u texmi güzel. Tabiat dunyosidagi bu xil güzellik har vaqt bizni huzurlantira olaydi va zo'xlantirib tura olaydi. Qushlar bog'lar bilan güzeldir. U shu bog'chidagi ko'zni qamashtirgan ranglar orqali paylarni qandoq rangda bezashni, bog'dagi mo'nglik kuyini o'zining sayrashlarga mujassamlashni bildirib. Tuyga qumliq bilan güzeldir. Chunki u qumliqlarda yashab, qumliqlardagi barxallarni o'z shakliga aylantirgan. Qumlarni o'z rangida tasvirlagan. Kit dengiz bilan güzeldir. Tip-tinish dengiz suyi o'rkashlayotgan to'lqin va shiddatli iqlolar uning hayotining bir qismiga aylangan. Demak, turmushning har bir damlari ana shunday go'zallikka to'lgan. Biz har birimiz turmushning eng go'zal bir qismi. Shu o'zimiz turgan joyni eng go'zal holatda ifodalab chiqquchi. Bu go'zal turmushda har birimizga baxt omad yor bo'lsin. Go'zal kuylarimiz davomli

programımızın davamlaştırmamız 11 yaşa kirgen bir bala futbol oynayıp ihtiyatsızlıktan hoşnusunun derizisini çekip koydu. Hoşnusu onunla bunun için tölem tölep verişini etti. Şu çağda bu pulun helili küçü bayıydı. O pulga 13 toho seti bağlı bulattı. Bala dadısıga özünün hatalık ötküzüp koygallıkını eğitivdi. Dadısı onunla mesuliyetini zimmisi gelişini etti. Ben de nerede mi 13 köp pul bolsun da dedi balı yığlamsırap. Ben sana şunçilik pulunu karz verip durmen. Bir yıldın ken kaytır sen dedi dadısı. Dadısı onun pulunu bedi. Şunu bilen 20 yıl cephalık tırış pişleş arkalık o ahire dadısıga bu pulunu kaytırıp bedi. Bu yigit uzun yıllardın kiyin bir muvaffakiyet kazangan katlı kişi gaylandı. Kiyin o bu işte eslep ondak dedi. Şu cağda ben emgikim arkalık hatalıkımın oranını toldurup neminin mesuliyet geldiğini bile aldım. Demek turmuşta her birimiz malum mesuliyetini üstümüzde ağan asaslı yaşaymış. Bunda çıkıp etkanda turmuş mesuliyetini direk veriyordu. Şuna turmuşku nispeten öz mesuliyetini tonuş ve ada kılış her bir kişi üçün mülkerli güzsüz ehmiyetke ve kımmetkeye. Kaysi menadın bolsun, gerçi hemimizden dağlık zat ya ki çolpalladın buluş mecburiyetimiz bulmuşsun mu? Ama tigişlik mesuliyetimizde ada kılış arkalık özümüzge has boğan özümüz buluş mecburiyetimiz ve mümkünçilikimiz var. Şundak bir güzellik her vakit parlaydı ki, eğer hayattaki her bir kadimimizni mesuliyet bilen basalı sakla, çokum özümüz mü hayran kağıdık ademlerden bop çıkalışımızdik hep yok. Öz mesuliyetin adakıp yaşavatkan barç suyumlu kişilerimizge her vakit bahtiyar bolsun. Küldürümüz devamlı silah üçün.

Radio dostlar programımızın damlaştırılatımız muhabbetki intilmeydiğin adam yok. Turmuşta hemimiz muhabbetki intilimiz. Emeliyette muhabbetki iyi buluş tesemez. Fakat biz onu Çin mühendisi bilen düşensekler. Muhabbet o kandaktır gaybi nersemez. Onu siz en adli nerslerden izle. Turmuşta her işe muhabbetlik nezirınız bilen karısınız, muhabbetlik kalbiniz bilen muamili kısınız, her cayda turmuşun güzellikini yıskılalaysız. Elbette turmuşta meyli kız yiğitle otursudaki muhabbet bolsun, meyli dostla arısıdaki anıbalı otursudaki muhabbet bolsun, hemisi turmuşun beziki. Hayatımızın menası, her bir günümüzde kımmetki iyi kokucu. Şuna biz iyi boğan her bir muhabbetini kadirleşini bilişimiz, onun huzurunu hem başkalağı ata kılışını bilişimiz gerek. Muhabbetlik turmuş her birimiz giyar bolsun. Muhabbetlik köylerimiz nöbette huzurunlarda.

0: Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Onun talantı ba. Şu sebeplik Vronski iştarlık kınmaydı diyen takdirdi mi? Orada emeldari, bayının balısı. Onun üstüge grafının unvanı var bir adamın ressamlıkını ügenmey. Japalık meşk kınmay mı? Özünün bir ömür japata atıp kılıvatka işini kılıvatkınını köygende. Elbette işçi açık buludu de. Onun üstüge onun tüzük malumatı mı yok?
0: Vronski ağzıda Mikhailov'ni yakılap tursu mu? Ama işi de Golden Şef'nin geplerine işinip duruvat attı. Çünkü onun çüşensisi boyunca tüven

Ula Moskvadan qaytib kelib, özlərinin oğç turmuşudun şunçilik xuşal boluşdi. Levin kütüphanısıdaki üstelde oldurup bir nimi yazıp atatdi. Keti toy bolup bir neç gündün kiyin özü yaxşı görüp kiygen çayzıran çıraylıq könlükü bilen idi. Levin'nin boğustun tartıp, moşu kütüphanıda koyuqluq, hurum sapada, onunla qarap kəşti besip oltıratdi. Levin oylangaç yazatdi. Keti'nin yanında özge qarap oltırvatqallıqını xuşal tuyğusu bilen yes kılattı. O, özünün dekkançılık işlerine taşlamağan idi. Yeni dekkançılık tüzülmesi hakkıdaki karaşlarını şerhilep yazıvatkan kitabını davamlaştırıvatattı. İlgire o ilip berivatkan paliyetleri bilen pikirlerini, özünün turmuşunu çulguvalgan buruk durumluk bilen seleştirip, ulanı erzimes bir nersle katardı körgen bolsa, hazır ulanı kelgüsü turmuşunun şallık bəxti bilen seleştirip, okşaşla şundak yisiyatlı bolu vatattı. Hazır o özünün işlerini yeni davamlaştırı vatattı. Ama osaslık dekkti özgergellikten, kılı vatkan işlerine karta tekim roşen karaşkı ige bolgan idi. Ilgire o bu işlani turmuştun özünü kaçırışının vasıtısı kılıp alğan idi. Uçaklarda bu işleri bolmağan bolsa, turmuşu onun tolumu mänisiz bir nersi bolup toyulatdı. Hazır o bu işlerini bəxtlik turmuşunun ziyadı mänisiz ötmeslik üçün kılıp atattı.

0: Bundaq ketey bir iş ki bolmaydı. 3 ay boldi. Hiç iş kıgınım yok. Bana bugün Mekkem oturup bir iş kılay desem, yeni nim boldi? Kolumga kalemle ipla yeni taşlaşkı mecbur boldum. Kündü kıldıgan işlerim mi taşınıp gelip atıdı. Etiz beşiği berip bakmağınımga heli külle alıp ketti. Zerikip kamısın dep, ya onu taşlap ketkili bommağan. Burun, men öylen iştim burun kuturmuş, zerikerlik, mänisiz. Öylen gendin kiyin hakiki turmuş başlını do dep oylaydım. Toy kığının üç ayı boptu. Vaktimle hiç kaçan bu külle adgidek boş ötküzüp bakkan emes men. Yak. Bunda keti bir işki bommaydı. İşlanı başkadın başlaş gerek. Elbette bu işte keti ayıp karemez. Onu ayıplaşkı asası mı yok? Gep üzemde. Üzem gayretki gelişim. Erkek has müstakillikimni saklap gelişim gerek idi. Bunda keti versem, vaktim bika ütüp keti verdi. Onu mu yaman ütüp koymen? Elbette bu işte onun hiç kanda hatalığı yok. Bir işten narazı adamın hergiz başkalarını eyiplemesli ki. Bolup mu özünün en yakın adamını eyiplemesli ki toluma kıyın. Levin onu eyiplegili bolmaydı kallıkını guvayız kılattı. Ama o algan terbiyeni, ütüp ketken çakına mänisiz terbiyeni eyipleydi. Rast, öy işlerini kılış, yasınış, keşti tikiştin başka onun kızı kıpıldığan işi mi yok? Minin işlerim gımı, dikkançılık gımı, dikkallah gımı, özü yakış gördüğün muziki gımı, kitap okuş gımı kızıkmaydı. Eş nimini mi kımmaydı. Ama hemen nimedin razı. Levin könlü düşünde oylap, onun da narazı bulattı. Onun bunun din kiyin ki iğir aile işlerine aktif tayarlık kılavat kallıkını. Onunla hem hotun, hem üye ilgisi, hem balılarının anısı boludugan, ulanı terbiyeleşki başlaydıgan küllerge uzak kalma kallıkını bilmeydi. Sezgüsüge tayınıp durup, kelgüsüdeki turmuşunun kandak ötüdü kallıkını tesavvur kılıp turdu kallıkını. Hem aşu iğir emgeklerini kütü vilişka teyarlanıp turuvat kallıkını. Muşu külledeki gemsiz turmuşu ve muhabbetinin başkışlarını oylamay oldurmaydı kallıkını. Eksiye, kelgüsü üçün şat huramlık bilen uvu teyarlavat kallıkını hiyalığı keltürmeydi.
1: Şılanı kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen, bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tatıp, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip ilip, ulağı işlimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekinişiniz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlık bilen ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
6: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletnin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.